İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden, yokluğunda öldüm. Ben beni.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: Haber.
1: Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Dur bakalım bu şarkı niye böyle? Hemen değiştirelim.

Serin bir Viyana sabahı. Sıcaklık yaklaşık 19 derece. Gün içerisinde 28 dereceye kadar çıkacak. Güneşli bir gün bizleri bekliyor. An itibariyle evden çıkarken hırkanızı, hafif bir şeyler üzerinize almayı ihmal etmeyin.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Bovul Kebap Pandorf'ta. Sonra bir hafta, bir ay. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Çok yakında yeni sponsorlarımız bizlerle birlikte olacak. Değerli katkılar için tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Bizleri ilk kez dinleyenler için WhatsApp numaramızı olur da unuttuysanız hemen hatırlatalım. +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyan FM WhatsApp numarası.

Pazartesiden itibaren Top 5'e başlıyoruz. Parmaklarını kim hızlı konuşturacak bakalım. En hızlı mesajları kimler gönderecek? Pazartesi. Suat, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Bayram, günaydınlar kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun. Kemal'im günaydın. Her ikisi güzel, musmutlu bir gün diliyor. Eyvallah. Hoş geldin Kemal, hayırlı sabahlar. Nesrin Hanım günaydınlar. Güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Aleyküm selam Bünyamin abi, iyi yayınlar diliyor. Sağ olasın abi, güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Selma Hanım günaydınlar, musmutlu bir yayın diliyor. Sağ olasın Belçika, hoş geldin.

Yıldız Hanım günaydınlar. Elim işte, kulağım sizde diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Kolay gelsin. İş yerinde bizi dinliyor. Ispartalı Ayşe, Gude Morgen, erkencisin maşallah. Patron hayırlı sabahlar. Mus mutlu güp güzel bir gün diliyor. Sağ olasın. Herhalde mus mutlu güp güzel bir gün bizden, yani Viyana FM'den her yere yayılıyor. Bu da çok güzel bir şey. Akım başlattık. Tamer günaydınlar. Hayırdır, yoğunsun herhalde bugün Tamer. Kolay gelsin, güzel bir günün olsun.

Murat Baran günaydınlar abi. Tekrardan kolay gelsin, kendine iyi bak diyor. Eyvallah. Yoğunsun herhalde sen de Murat Baran. Hollanda, sevgiler selamlar olsun. Tayfun günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutluluk dolu bir gün diliyor. Kızlarım Simay ve Ailize gelsin. Sıradaki bütün güzel eserler. Sağ olasın Tayfun. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum sana da. Gürcan abi geldi. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Her zaman olduğu gibi. Ama bu sefer Bursa'dan kahvesiyle geldi. Bizamberk'ten değil. Az kaldı. Gürcan abi de dönecek yakında. Gidenin işi dönmek. Kürkçü dükkanına. Günaydın kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Eyvallah Gürcan abi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Murat Erdatlı. Guten Morgen, ohne Sorgen. Eyvallah abi. İyi yayınlar diliyor. Sağ olasın. Hayırlı işlerin olsun Murat Erdatlı. Murat Erdatlı bugün Viyana'dan yazıyor. Kürkçü dükkanı.

Mumin abla gene ekibi toplamış maşallah, çalışıyor. Bir yandan da bizi dinliyor tabii. Bugün Niyazi Bey'in tarlasındalarmış. Abla her gün bir tarlayı bitiriyorsunuz herhalde. İyi yayınlar diliyor. Sağ olasın abla. Orada bizi dinleyen herkese de sevgiler, selamlar olsun. Allah kolaylık versin. Vallahi helal olsun. Ablamlar her gün bir tarlayı bitiriyorlar. Köyde tarla kalmadı. Çalışıyorlar ya. Aleyküm selam Onur. Herkese günaydınlar. Güpgüzel bir gün diliyor. Bir Fener'e bir de sana hastayım abi diyor. Eyvallah Onur'um. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. İşin gücün de rast gelsin. Tamer çok yoğunmuş balkonda. Kahveyi sütlü mü sütsüz mü içeyim diye kara kara düşünüyormuş. Vay be, Allah başka dert vermesin Tamer. Ya ne düşünüyorsun, sütlü mü sütsüz mü? Al oradan bir tane pindirin, dik kafaya. Tüm dertlerin bitsin ya, ben mi söyleyeyim onda? Mahmud'um günaydınlar, hoş geldin kardeşim. İşin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Dündar, Guten Morgen Dündar, hoş geldin. Kolay gelsin kardeşim. Yasin'e de sevgiler, selamlar. Flortek. Cesaret abi aleykümselam. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir günümüz olsun. Viyana FM ailesine de selamlar diliyor. Eyvallah Cesaret abi. Ahi Bekaray 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlar. Hoş geldin. Sesindeyiz diyor. Eyvallah. Güzel bir günün olsun senin de. Günaydınlar Firdevs Hanım. Güzel bir günün olsun. Ahmet günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum. Boş, bir Ahmet ama hangi Ahmet? Vallahi Ahmet çok. Detay yok. Aynur Demircan günaydınlar. Herkese günaydın diliyorum. Eyvallah. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Murat günaydınlar. Abi mus mutlu bir gün diliyorum, benden gelsin diyor. İyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Senin de günün güzel olsun. Murat nasıldı mikrofona konuşmak? Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Yasin'im günaydın. İyi yayınlar diliyor. Sana ve herkese güzel bir gün diliyorum. Sen yayına, biz de diyor... Parke döşemeye devam diyor ya. Herkes işini yapsın değil mi Yasin? Herkes bildiği işi yapsın. Kolay gelsin kadın. Flörtek. Ayşegül günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun.

Songül Hanım günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Uzun zamandır yoktun Songül Hanım. Bak listeyi pazartesinden itibaren tutuyorum. Yıldızlı dinleyicilerden başlayacağız önce. Bakalım kimler devamsızlık yapıyor.

Hüseyin abi günaydınlar. Güzel bir günün olsun abi. Hoş geldin. Oo, Şerife Küçük geldi. Neredesin sen ya? Günaydınlar canlar. Gezildi, yenildi, içildi. 1593 resim çekildi. Boş bir cüzdan, valizlerde yıkanacak çamaşırlar. Bir tatilin daha sonuna geldik. Umarım herkes iyidir, keyifler de yerindedir. Çok şükür. Yani eksikleri tamamlıyoruz Şerife Küçük. Yavaş yavaş kimler burada kimler değil bir bakıyoruz, sonra bakacağız. Sessiz soluğu çıkmayanlara, hani Facebook'ta dürtme butonu var ya, onu kullanacağız. Aşağı yukarı herkes burada. Artık yavaş yavaş son tatilciler de dönüyorlar. Fazla bir şey kalmadı. Kemal günaydınlar müdürüm, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Oba Österay müdürümüz. Tabii Oba Österay'dakiler bir hafta sonra okullar açıldığı için tatili bir hafta sonra sonlandırıyorlar arkadaşlar. Yani 9. ayın ortasına doğru Oba Österay, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, o taraflardan bizlere kulak verenler tam kadro burada olacaklardır diye düşünüyorum. Emin abla günaydınlar. İyi yayınlar olsun. Güzel bir gün diliyor. Sağ ol abla. Hoş geldin Viyana'ya. Nasıl bir duygu 2 ay sonra Viyana'dan günaydın demek. Turgut günaydınlar. Günümüz aydın olsun. Rabbim huzurlu, bereketli günler nasip etsin diyor. Amin inşallah. İşin gücün rast gelsin Turgut. Şimdi Murat da bizim projemize katılan arkadaşlarımızdan, radyoda kısa da olsa yayıncılık deneyimi yaşadı. Mikrofon başına geçti. Çok tuhaf bir duygu abi diyor. Tarifi zor, yapması da zor. Şöyle bir düşünüyorum da galiba bugüne kadar en keyif aldığım anlardan olabilir. Hatta ilk bisikleti kullandığım an birinci sırada gelir diyor. Mikrofona bağlamak, mikrofona konuşmak da ikinci sırada. Eyvallah. Hangi radyocuya sorarsanız sorun, mikrofona konuşmak çok keyiflidir. Çok farklı bir duygudur. Bunu ancak yaşayan anlar. İlerleyen dönemlerde benim biraz da vaktim olduğu zamanlarda dinleyicilerden de inşallah böyle birer ikişer alacağız. Bunun sözünü daha önce de vermiştik. Çok öncelere gerçekleştirdik ama son zamanlarda pek yapamadık. Böyle merak edenleri stüdyoya alacağız birer ikişer. Mikrofonun başına da oturtturacağız diyeceğiz. Hadi bakalım. Uzaktan bakınca davulun sesi hoş gelir ya, duyunca falan. Burada da ne var ki ya, oturuyorsun orada 2 saat konuşuyorsun. Ah kom keyfim kom, ben de radyocu olacağım diyen arkadaşlar var. Sahne sizin arkadaşlar, hepinizi bekliyoruz.

Patron günaydınlar, Viyana FM'ciler. Hepinize günaydın, güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah, hoş geldin, güzel bir günün olsun senin de. Emine abla diyor ki benim için süper bir duygu. İyi ki geldim. Kendimi tatilde hissediyorum şu an. Çok iyiydi. Kendini tatilde hissediyor şu anda. İyi, güzel. Değil mi? İnsan tatile gidince daha çok yoruluyor ya. Tatil yoruyor arkadaşlar. Kolay değil.

Bugün genel itibariyle tatilden bir konuşalım. Mesela tatilde aracıyla gidenler, Türkiye'ye yaz döneminde iznini geçirmek için arabayla gidenler, tam böyle belki bilemeyebilir ama yaklaşık kaç bin kilometre yol yaptınız? Şöyle bir sayı alayım, bir rakam alayım. Kaç bin kilometre? Uçakla gidene de başka bir şey soracağız. Kilometreleri alalım, bir kilometreleri.

Bir de hızlıca yol durumuna bakalım. Henüz evden çıkmayanlar varsa bir faydamız dokunsun. An itibariyle Viyana'da bir klasik biliyorsunuz. A23 Südostangente. Kagran'dan Favoriten istikametine doğru yoğunluk var. Yaklaşık yarım saatlik bir bekleme süresi söz konusu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kagran istikameti açık. Favoriten istikameti yoğun. Yoğunluk Kagraner Plats ile A22 bağlantısı arasında. A22 Kaiser-Mühlen tünelden sonra yoğunluk var. O bölgeden gelenler için de bekleme süresi yaklaşık 15-20 dakika. A22 Nordbrücke üzeri yoğun. Her sabah

olduğu gibi bağlantı yolları da yoğun. Eğer ki Kornoyburg tarafından geliyorsanız köprüye girip çıkmanız yaklaşık bir yarım saat sürebilir. Brunestrasse tarafından da yine yaklaşık yarım saat sürebilir. Yoğun. Floristdorf'e Brücke'de inşaat çalışmaları var. O bölgede de yoğunluk söz konusu. A23 Landstrasse Gürtel yoğun. Landstrasse otoban çıkışından sonra yoğunluk var. Südbahnhof'ta yoğunluk var. Metzlensdorfer Platz'ta yoğunluk var. Margareten Gürtel yoğun. Westbahnhof yoğun. Weringerstrasse, Weringia Gürtel yoğun. Nussdorf'e Gürtel yoğun arkadaşlar. Ne kadar yaşasan da doyamazsın. Donau Kanal her iki yönde yoğunluklar var ama çok abartılacak bir yoğunluk değil. S1 çevre yolu açık, A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. A1 açık, A21 her iki yönde yine açık, A2 açık, herhangi bir sıkıntı yok. Genel itibariyle trafik fena değil, güzel.

Bulgaristan yolundan selamlar. Sizi dinleyerek ilerliyoruz. Merve Hanım günaydınlar. Ne tarafa doğru ilerliyorsunuz? Türkiye'ye doğru mu, Avusturya'ya doğru mu? Muhtemelen Avusturya'ya doğrudur. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. İlk kez yazan dinleyicilerimizden birisi. Gerçeği söylüyorum. Son Suat 5500 kilometre yapmış. Hey maşallah, nerede yaptın o kilometreyi Suat ya? Türkiye'de gitmedin sen. Turgut 8000 kilometre yapmış. Vay be. Turgut kaç tane şehre gittin öyle 8000 kilometre? Kemal Müdürüm 5300 kilometre yapmış. Kemal Müdürüm sen şimdi Vels'ten çıktın. Edirne'ye kadar geldin, senin zaten kafadan bir 1500 var. İstanbul'a geldin 1800, oradan Sinop'a gittin. Hadi 700 de oraya yazalım. 2500, 2500 de dönüş 5000. Yani Sinop'ta da 300 kilometre. İyi, fena değil. Tayfun, 7350 kilometre yapmış. Tayfun valla sağlam kilometre yaptın ya. Tayfun bir Kırşehir'deydi, bir Denizli'deydi, bir Pamukkale'de, bir orada, bir burada. İyi gezdi Tayfun'da. 7000 iyi rakam. Arkadaşlar Viyana'dan Kapıkule 1300 kilometre. İstanbul 1600 kilometre. Hesabını siz yapın. Kabalama yani 10-20 kilometre oynar gideceğiniz yere göre, çıktığınız yere göre.

Yasin de 5500 kilometre yapmış. Pek gezme yoktu bu sene diyor. Çoğunlukla acı kuyu kahvesinde geçti diyor. Vay be. Gezmemiş halinle 5500 yaptıysan iyi yani Yasin. İstanbul dedik 1600. İstanbul'dan Konya kaç kilometre çeker? Vardır herhalde bir 650-700. Okudun ya az önce kalbim sana emanet. 600 desek 2200. Dönüşte 2200. 4500 kilometre. 1000 kilometre Türkiye'de. İyi, güzel. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Burdurlu Mehmet günaydınlar, abi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Tüm Viyana FM dinleyenlerine de selamlarını gönderiyor, eyvallah. Trafikten çıktın mı Mehmet, kolay gelsin. Murat diyor ki abi biliyorsun biz diyor Çanakkale yakın. Ama önce hanımın köyü sonra benim köye gittiğimiz için araya bir de Bulgaristan soktuk diyor. Toplam 1850 kilometre. Hanım köylü olmak kolay değil, aynen öyle. Hocaya sormuşlar nerelisin, henüz evlenmedim demiş adam. Yani bir bildiği var. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Hadi bakalım Merve Hanımlar Avusturya'ya dönüş yolundalar. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Öptüm iki gözümde. Bahar günaydınlar. Guten Morgen. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Kürşat günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Viyana, Kayseri, Sivas 6000 kilometre. Vay be, 6000, iyi, güzel rakam. İstanbul'dan Sivas bir 1000 kilometre çeker. Buradan da 1600, 2600, 5200, yani 800 kilometre, 1000 kilometre de Sivas'ta gezmişler o bölgede, iyi, güzel. Memleket ekonomisine bir depo ekstradan akaryakıt desteği sağlamış Kürşat. Değil mi Kürşat? Ekonomi canlansın canım, şaha kalksın. Oo, bayram milimetrik hesap tutmuş. 6178. Vallahi helal olsun bayram. Milimetrik mi tuttun bu hesabı? Abi biz kabalama hesap yapıyoruz ya. Adam milimine milim, santimine santim. Bayram da çok göze göze gitti. Selanik. Oradan Ege bölgesi falan. Nurdan günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Suat'ın bir sesli mesajı var. Bakalım Suat ne diyor?

oyunca. Yasin günaydınlar. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Hayırlı işler kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yasin, sen ne kadar yaptın? Kaç kilometre yol yaptın? Mehmet de diyor ki trafiğe kalmayayım diye biraz erken çıktım abi diyor. Bugün havaalanı tarafına gittim, pek takılmadım. A23 birazcık yoğun ama diyor iyi geçti. Şimdi dönüyorum yani. Eyvallah, işi bitirmişsin sen ya. Şu an trafik fena değil arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta daha fena olacak. Havaalanı yol açık, A4 açık, S1 açık, A2 açık. Daha ne olsun ya. A23 standart artık. Yani tatil dönemi de olsa orada bir yoğunluk oluyor. Çünkü inşaat yapıyorlar. Hemen inşaata başlıyorlar. Abi bir yeri söküyorlar, diğer taraftan başlıyorlar. Diyorsun herhalde 3-4 senede biter. Abi bitiyor 3-4 sene, eyvallah. Sonra başa dönüyorlar. Aynı yeri tekrar yapıyorlar. Yani Viyana'ya geldim geleli o inşaat hiç bitmedi. O yolda sürekli inşaat var. Alternatif de yok. Hayırlısı bakalım. Oturma odası, mutfak, balkon derken bir 10 kilometre yapmışımdır herhalde. Vay be, helal olsun Taner. 10 kilometre sağlam. Mazot derdi de yok değil mi Taner? Ya bu arada mazot ne yükseldi son 2-3 gündür. 2 euro 16 sent en son. Normal dizel 2.16. Abi daha geçen hafta 1.98'di ya. El insaf. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyorum. Millet izin değil, eziyet çekmiş diyor Şenol. Eyvallah Şenol, hoş geldin, kolay gelsin. Niye ya? Abi niye eziyet olsun? O araba sürmenin keyfi başka oluyor. Arabaya sürerken geziyorsun. Sabah gelmez pencereme. 6000 kilometre 400 litre dizel diyor. Vay be, ekonomiye katkıya bakar mısın? Tabi bunun içinde Avusturya'dan aldığın var Kürşat. Yani Sırp'tan almışsındır, Bulgar'dan almamışsındır herhalde. Gerisini Türkiye'den almışsındır. Herhalde Türkiye'de bir 3-4 depo doldurmuşsundur gibime geliyor. Gonca Hanımlar da 8000 kilometre gittik diyor. Doğu'ya gittik diyor. Nereye gittiniz Doğu'da? Şimdi Doğu kavramı çok geniş bir kavram yani. Doğu'nun neresi? Graz Ankara 2050 diyor. Bir de dönüş ne yapıyor? 4100 yapıyor. Toplamda 8295 kilometre. Bir de 800 metresi var. Bak virgülü var. Yok canım artık ya. Abart abart. Bayrama dedi ki milimetrik yazdı diye. Yasin daha da milimetrik yazdı. 8295 kilometre 800 metre. Vah vah. Bir de diyor benim Türkiye'de aşiret paket diyor, bir tane Passat var diyor. Tabii aşiret paket Konyalı olunca kullu normal. Onunla takıldım diyor. Vay be. Onunla da yapmışındır herhalde bir 2-3 bin kilometre. Viyana, Sırp, Türkiye. Aynen, Bulgar'dan mazot. Bilmiyorum, ben almıyorum şahsen. Viyana'dan dolduruyorum depoyu çıkarken, sonra Belgrad yakınlarında dolduruyorum. Arabayla gidersem eğer. Bir de Sırp'tan çıkmadan gümrük kapısının dibinde bir tane, ismini söylemeyelim, tankstelle var, benzin istasyonu. Oradan dolduruyorum. Sonrasında abi eve kadar götürüyor beni İstanbul'a. Çok rahat götürüyor. İstanbul'da birkaç günde dolaşıyorum onunla. Ondan sonra tüm benzin işimizi, mazot işimizi Türkiye'de hallediyoruz. Türkiye'de birkaç yer var. Diğer geri kalandan hiç almıyorum abi. Sıkıntılı. Türkiye'de de öyle, her yerden mazot almayın ha. Oo, Gaziantep, Urfa, Mardin, Midyat, Diyarbakır. Tam doğu tur olmuş. Doğu, Güneydoğu. Güzel yerler. Gezip görmelik yerler. Saçlarım
Her gün diyor Shell petrol ofisi. Ki işte eyvallah. Bir seni bekledim, unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor. Benzin istasyonundakiler artık seni görünce Yasin abi gel hoş geldin hemen çay çekelim sana. Arabanın camlarını silmek değil mi? Standart. Abone adam ne de olsa. Ya öyle de yine en sağlam onlar be Yasin Sırp'ta. Abi kartla ödeyeceksin. Kartı takacaksın ödeyeceksin. Hani bu mevzuları izin öncesinde konuşmuştuk zaten. Ya kim istedi ki ya Sırp'ta kartla ödenmiyor. Nasıl ödenmiyor abi ödeniyor işte. Sırp'ın kendi istasyonları var. Onlar ödetmiyorlar ama ben hep kartla ödedim. İşte bir sıkıntı yaşamadım. Eğer nakit öderseniz büyük sıkıntı. İsrafil aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı yayınlar. Dinleyen herkese selam olsun. Öncelikle Haydar abime diyor. Eyvallah İsrafil güp güzel musmutlu bir günlü olsun. Öz Irmak Market. Hayırlı bereketli işlerin olsun inşallah İsrafil. Haydar'ın bugün daha bu saate kadar henüz sesi çıkmadı. Normalde buralarda olurdu. Belki sessiz takılıyordur.

0: 2 senedir Türkiye'den mazot aldığım andan itibaren arabanın çekişi düşüyor maalesef diyor. Çok yakıyor diyor. Türkiye'de ben önceden Opet'çiydim. Hep Opet'ten alıyordum. Opet bozdu son zamanlarda. Petrol ofisi ya da Shell. İkisi en iyisi şu anda. Üçüncü alternatif olarak da ay temizler var. Onlar da iyi. Makedonya'da ucuzdu mazot diyor. Yapma ya, kartla ödedik, mazotu 2.50'den verdi diyor. Oo. Vallahi yaparlar. Tabii Star Ryzen olunca Yasin'e gittiği benzin istasyonunda Türkiye'de bilet ve otel soruyorlarmış. Abi şuraya uçacağım, bir bilete bakar mısın falan. Senin işin de zor be Yasin. Vallahi misafirliğe gidiyorsun, oturuyorsun, çayın kahven. Ya Yasin, işte şuraya uçmayı düşünüyoruz, bir bilet fiyatlarına baksana be. Şuraya tatile gideceğiz, bir otel fiyatlarına baksana be. Vallahi biliyorsunuz benim asıl mesleğim telefon. Bizde de çok olurdu. Abi bir yerde oturuyorsun, hemen telefon çıkar. Ya şunu nasıl yapacağız mı? Yok kardeşim, mesai bitimi. İşin varsa telefonla dükkana gel. Valla bozuluyorlardı ama yapacak bir şey yok. İlk başlarda yapıyordum. Baktım olmuyor abi. Artık öyle. Vay, Haydar Bey buralardaymış. Sessiz sessiz dinliyormuş. Hayırlı sabahlarımız olsun. Aynen, ben hep buradayım diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin Haydar. İsrafil hayırlı işler diliyor. Eyvallah. Suat'ın sesini bir yayına verelim bakayım ya. Bekliyor orada. Ne demiş Suat? Bir bakalım.
1: Ali abi hemen söyleyeyim. Buradan Hırvatistan'a geçtim Umak'a. Umak'tan Slovenya'ya geçtim. Bir hafta orada tatil yaptım. Oradan geri geldim. Milano'ya eve geri geldim. 2 gün dinlendim. Oradan Milano'ya geçtim. 660 kilometre tek gidiş zaten. Oradan özür dilerim. Nice'e geçtim. Nice'den ayrı Paris'e geçtim. Paris'ten ayrı, oradan ayrı son durak Paris'ti zaten. Paris'ten ayrı geri geliş yaptım. Paris zaten tek gidiş 1200 kilometre zaten bizim oradan. Öyle bir tur attık işte. O yüzden tam 5500 kilometre yapmışım.
0: Oo Suat, vallahi maşallah iyi dolaşmışsın adam. Avrupa turu yapmış ya. Güney Avrupa turu yapmış adam.

Mehmet bizi dinlerken dalmış. Ali abi diyor, ikinci Viyana'ya depoya uğrayacaktım. Handaşkir'in oraya bastım gidiyorum otobanda. Var ya diyor, jeton sonradan düştü diyor. Şimdi geri dönüyorum. Kargrener Plas'tan döneceğim. Hadi bakalım. Ya bu kadar dalacak ne var Mehmet'im ya? Bir şey olmaz, trafik yok Allah'tan. Mustafa günaydınlar. Efendim iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. Kaç kilometre yaptın bu sene Mustafa? Türk Hava Yolları ile konuş da diyor, biletleri ucuzlatsınlar. Millet arabayla diyor, o kadar rezillik çekmesin. Yok, o sistem bozulmaz ya. Keşke ucuzlatsalar ama o düzen bozulmaz abi. İşte bu Star Alliance bilmem ne falan bağlantıları var ya, tüm uçak şirketlerinin resmen tekel yani hepsi. O sistem farklı, uluslararası bir sistem. Hiç şansın yok. Bazen diyorlar ki ya işte erkenden biletini al, ucuz al. Şimdi Yasin de burada. Tabii Yasin bu işin uzmanı ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Abi bilet alıyorsun 6 ay önce. Evet, ucuz alıyorsun yani. Normal bir değerinde alıyorsun ama bazen oluyor ki son dakika abi birkaç koltuk boş kalıyor. Daha uygun aldığın oluyor yani. O kadar söyleyeyim. Ama tabii 4-5 kişi uçacaksanız o sıkıntı. Bireysel bir kişi ya da iki kişi de bazen son birkaç gün kala bile uygunu alabiliyorsunuz. İlginç bir sistemi var hava yollarının. Aşkın acayip, ben tam bir garip yok da. Kalmadı halime, havalı yârim, sevdiğimi... Yasin bak hak verdi bana. Aynen abi diyor, zor iş diyor. Ailede bir doktor var. Onu gören hemen diyor şuram buram ağrıyor diyor, başlıyor. Ya o da zor doktor. Misafirliğe gidiyorsun, yok oram ağrıyor, buram ağrıyor. Sıkıntı. Var, bizim toplumda böyle bir alışkanlık var. Hazır yakalamışken. Adem abi günaydınlar. Adem Aslan, hayırlı işler dekoniyle 10. Viyana. Kolay komen abi. Nihat'ım aleyküm selam. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Best bike. O değil de Nihat. Abi sen bisikletçisin. Arabayla okula gidiyorsun. Nasıl olacak bu iş ya? Anlat bakayım bana. Geçen aklıma takıldı ya. Vallahi. Abi adam herkese bisiklet satıyor. Bisikletle gitsinler gelsinler diye. Çevre dostu, eyvallah, tamam. Ama kendi araba kullanıyor ya. Olmaz. Olmaz.

Aleyküm selam Samet, günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Kenan günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Salzburg'a sevgiler, selamlar. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar diliyorum. Daha fabrika ayarlarına tam dönemedik. Vaktinde gelemiyoruz yayınlara diyor. Pazartesiye kadar sıkıntı yok Naide. Pazartesinden itibaren içtimi alacağım. Eksik, gedik, geç kalanlar ceza keseceğiz artık. Böyle olmaz. İşler yolunda değil. Yasin de diyor ki erken bilet almak iyidir diyor. Risk yok. Evet, riske girmek istemeyenler erkenden alsın bileti. Eyvallah. Dediğim gibi tek kişi uçacaksanız bazen son hafta bile bilet alsanız uygun olabiliyor. Ama riski de var tabii. Yer kalmayabilir, o zaman 3-5 misli de ödersiniz yani. 200 euroluk, 250 euroluk bileti 600-700 ödersiniz. Yola çıkarken takoyu sıfırladım. Geri geldiğimde 9.645. Vay be Mustafa'ya bak sen. 9.645. Vallahi maşallah, bravo. Neredeyse benden fazla kilometre yapacakmışsın ha Mustafa. Bu arada geçen de Pandorf'a gittim, bowl kebaba. Her zamanki gibi lezzetliydi, onu da söyleyeyim, gidenler bilirler. Oradaki ustaya, Taner ustaya dedim, Mustafa geliyor mu? Geliyor, geliyor dedi. Tanır mısın dedim, tanırım dedi. Sen de tanıyor musun? Faruk günaydınlar kardeşim. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum abi. Hafta sonu derbiyi nerede izlemeyi düşünüyorsun diyor. Vallahi bir planım yok henüz. Senin var mı? Varsa senden tavsiye alabilirim Faruk. Viyanalı Zeyno günaydınlar. Ali Bey hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum. Zift kahvemle sesindeyim efendim diyor. Al zift gibi kahveyle. Eyvah eyvah. Ben pindirik seçiyorum. Afiyet olsun, hoş geldin. Sevgilin terk etmiş. Nuray abla günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Sağ olasın abla, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Uçakla Türkiye'ye gidecektim. İki çocuk, iki yetişkin, 2500 euro istediler diyor. Avrupa turu yaptım diyor, toplam 3000 euro harcadım. Değil mi? Mantıklı. Suat, Star Rising'e gitseydin 2500 değil 1500'e kapatırdın o biletleri. Ah be Suat, ah be Suat. Bağırıyoruz burada Star Rising diye ama dinleyen kim? Star Rising diyor. Mavi Gök Airlines'te diyor Antalya'ya uçtum. Gidiş dönüş dehşetül vahşet. Vay be. Ben de uçtum Mavi Gök Airlines'le. Geçen sene Star Rising. Sağ olsun Yasin kardeşim ayarladı. Ama tabii bizim uçağımız böyle değildi ya. Sana VIP uçak ayarlamışlar Bayram, özel uçak. Kimin selamı var? Cihat'ın selamı var diyor. Mustafa. Antalya köfteci. O neresi ya? Bilmediğim yerden söyledin. Suat diyor her gün karar değiştiriyordu. Aynen. En kötü karar kararsızlık arkadaşlar. Kararsız olursan sıkıntı Suat. Bak ben Yasin'in yazdığını görmeden yorumumu söyledim. Gününü, tarihini, saatini belirlersen Star Rising'e Yasin'e diyeceksin. Yasin bir gün oynama payım var ya da iki gün oynama esneklik bırakırsan Yasin ayarlıyor abi, sıkıntı yok. Bizim 5000'lik tatili Yasin ayarladı 3500'e değil mi Yasin? Bir de ekstradan limuzin verdi, daha ne olsun ya. Bana sen gerek, şu küsü bırak. Vay vay vay. Hasan kardeşim geldi, Hasan Kaya. Mutlu adam ya. Doğuştan mutlu. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Danküken Mistel bak, hayırlı işlerin olsun. Sana ben ezelden geldim lan. Bir çığır ele bak. Ah be Yasin, ah be Yasin Akbuğa. O kara göze kaşa ben ki kurma. Hiç girmeyelim oralara, çıkamayız oradan. Yasin, Yasin hiç girmeyelim oralara.
Evde son sözü her zaman Suat söylüyor. Onu bil yeter Yasin sen. Ben de bu sene fazla kilometre yapamadım diyor Haydar. 6500 falan. Bayram abiyi takip ettim diyor. Buradan Yunanistan. Selanik'te değil mi? Haydar, Selanik'te birkaç yere daha uğradı Haydar orada. Sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir. Sonra da benim memlekete uğramış. Cide'ye uğramış, Cide. Dönüşte de Bursa, İstanbul, Edirne, Viyana. Eyvallah kardeşim, iyi kilometre yapmışsın. 6500 az değil. Almanya'dan Cideli Rafet abim dinliyormuş. Ona da benden selam olsun diyor. Aleyküm selam İsrafil. Aynen Rafet abi dinliyor her gün buralarda. Aynı zamanda Rafet abiyle Cide'de tanıştık bu sene. Adını duyuyorduk ama tanışmak bu seneye nasip oldu. Ben onu köyde zannediyordum. Aradım. Neredesin sen dedi. Dedim işte hükümet konağındayım. Ondan sonra kimlik işlerim var halledeceğim. Tamam dedi, yarım saate geliyorum dedi. Lan dedim, köyden nasıl gelecek yarım saate? Meğerse ki Cide merkezde kalıyormuş benim gibi o da. Rafet abi ses vermedin henüz ha, haberin olsun. Kim o Cihat'ın selam var diyen? Bayramdı bayram. Seneye 8. ayın biri inşallah diyor. Şimdiden söylüyorum o zaman diyor. Vallahi şimdiden olmaz Suat. Hemen arayacaksın Yasin'i. Şimdiden yerini ayırtacaksın öyle. Bana söyleme. Ben tamamdım da diyor, evdekiler kararsızdı. Yasin kardeşe de ayıp oldu zaten biraz diyor. Ya. Adamı uğraştırdık diyor. Yok yok, Yasin alışmıştır, sıkıntı yok. Sen bu sene kararını tam ver, biletini al. Hallolur o işler, hallolur, sıkıntı olmaz. Değil mi Yasin? Yasin nelerini görüyordur ya, dert değil Yasin için öyle şeyler, ne olacak? Her müşteri alışveriş yapsa Yasin'den var ya, o köşeye döner Yasin. Dün akşam afiyet oldu mu ki? Olmuştur herhalde diyor. Kime Haydar afiyet oldu mu ki? Şeye mi? Rafet abiye mi? Bana mı? Yok. Bana diyorsan ben öğlen bir oturdum akşama kadar. İş görüşmelerimi orada yaptım. Bak bak, bu sene Bayram, Haydar, Yasin Akboğa aynı istikamete gitmişler. Tatil olarak Dede Aç, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Selanik. Vay be. Hayallerim deniz ve kum, gerçekler kırmızı toprak ve besihane diyor. Ispartalı Ayşe. Olur olur, hayaller de gerçeğe döner be. Anne otelinde kaldım diyor. Isparta'dan çıkmadım. Ekonomik bir izin yaptım. Ajda aldım ve mutluyum diyor. Ajda bilezik mi aldın? Vay be. Var mı Ajda bilezik? Bir 1500 euro yapar mı? İyi hadi. Anne otelinde kalıp 1500 euroya bir tane Ajda bilezik. Vallahi iyi. O değil de sizin evde paraları Mehmet yiyor herhalde, Ispartalı Ayşe. Vallahi Fırtına Mehmet sürekli geziyor, kamp yapıyor, çadır kuruyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Mehmet paraları yiyor, Fırtına Mehmet. Ondan sonra Ispartalı Ayşe de tasarruf yapsın, vay be. İyi düzenmiş, vallahi helal olsun Mehmet'e, takdir ettim. Oo, bir tane dedi, 4 tane almış Ajda, vallahi iyi. Var mı 1500 dediğim? 1500 olsa 6000, iyi para vallahi. Mis, oh. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Haydar, bir şey mi dedim? Duyamadım seni.

He, ben pidecimden çıkınca Haydar gelmiş. Yok ya, ben pidecimden çıktığımda saat 5 falandı ya. 5 çeyrek o civarda çıktım. Hatta senin yanına gelecektim, oradan da telefonum çaldı, istikameti değiştirdim Haydar. Oraya bir vardım, ben birden 5'e kadar oturdum biliyor musun pidecimde. Alperen'le işimiz vardı, onu hallettik. Sonra bir reklam görüşmemiz vardı, onu hallettik. Tamamen ticari yani, büro olarak kullandım pidecimi. Murat abi 5400 kilometre yapmış. Vay be, az yapmışsın be Murat abi. Yardır Murat'a yakışmayan bir kilometre ya. 5400 nedir ki? Senin için az abi o. Aa diyor, Mehmet'in hayatı gezmek diyor. Vallahi Fırtına Mehmet sürekli geziyor. Koca geziyor. Eşi de tasarruf yapıyor. Ayda bilezik alıyor. Vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay. Suat diyor ki Ajda bilezik 1200 euro abi diyor, 10 gramı. Allah Allah. Valla o Suat, iyi anlıyorsun bu işlerden ha. En son ne zaman bilezik aldın yenge? 1200 euro abi diyor. Valla Spartalı Ayşe kendine 4 tane bilezik almış. Annesinin otelinde tatilini yapmış abi. Tasarruf etmiş, şiparen etmiş. 4 tane bilezik almış. O zaman 5000 euro. Vay be. En mantıklısı. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağı. Rafet abi günaydın. İyi yayınlar diliyor. Sabah olmuş. Niye uyandırmadınız? Ya Rafet abi her sabah ben 7'de buradayım. Niye uyandırayım abi? Kendin gelmen lazım. Kendin. Hiç uğraştırmaman lazım. Bak pazartesiden itibaren geç kalanlara ceza yazıyorum Rafet abi, ona göre. Tuttum kendimi, aslında sana uygun. Vay vay vay. Valla bileziği duyunca, Ajda bileziği duyunca kıymetli şimdi hemen yayına geldi, yazdı. Zaten dinliyor da sessiz sessiz dinliyor. Ajda bilezik mi dedi birisi diyor. Günaydın diyor, ben geldim diyor. Yok yok, Ajda bilezik değilmiş o ya. Ispartalı Ayşe kandırmış bizi, bilezik değilmiş o.

Doğum gününde bilezik mi aldın? Ya Suat var ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Doğum gününde bir tane mi aldın, beş tane mi aldın? Suat, şimdi yanlış anlaşılma olmasın. 20 gram ajda 2400 euro diyor Viyanalı Zeyno. Vay be bak, kadınlar nasıl da fiyatları biliyor. Fiyatları bir radyomuzun müdavimi dinleyicilerimiz, bayan dinleyicilerimiz biliyor. Bir de Suat biliyor. Niye acaba? Yazın biraz daha uygundu diyor. Şimdi yükselecek altın diyor. Aa, bak son dakika bilgisi geldi arkadaşlar. Viyanalı Zeyno diyor ki fiyatlar yükselecek. Ajda ucuz ya diyor. 1000-1500 arası. Bir bilezik aldık diyor 3000 euro. Ne yaptın ya? Yasin ne yaptın sen? Abi sen aşiret. Yani aşiretten olduğun için 3000 euro koymaz abi sana ya. 3000 nedir ya? 10 tane alırsın 3000 euro tanesini. Biri altın mı dedi diyor. Bak Almanya'dan sessiz sessiz dinleyen bir dinleyicimiz Dilek Hanım. Biri altın mı dedi diyor. Ben buradayım diyor. Allah Allah. Çeyrek kaç para olmuş acaba diyor. Çeyrek kaç para arkadaşlar? En son 210 euro falandı ya. Ooo, Ispartalı Ayşe 20 gram almış tanesini. 10 bin euro vay be. Nasıl bir tasarruftur bu? Mehmet onları da yer. Çadır kurar, kamp yapar, yer hepsini. Sen almaya devam et, biriktir. Altıncı andır yahu diyor. Gezdin, yedin, içtin, ne oldu? Giden gitti diyor, geri gelmiyor. Ajdayı aldım diyor, kolumda takıyorum diyor. Vallahi helal olsun. Hafta sonu yok ya, bu hafta sonu maç deplasmanda. Bizim kombinemiz iç saha maçlarına. Kürşat. Maça televizyondan bakacağız hafta sonu. Yok ya, 18 gibi çıkmadım ya. Park Şahin'den biliyorum, o kadar kalmadım. 5 çeyrek 5.20, hadi 5.5 olsun ama kesinlikle 6 değil yani Aydar'ım.

Yarın Rafet abinin doğum günü diyor Aydar. Ben de ona teker hediye alacağım. Sahibinden az kullanılmış. Ne ajdası ne başka bir şey. Sana da mikrofon alacağım. Herkese mesleğine göre diye. Allah razı olsun Aydar. Ne kadar düşüncelisin. Çok ince düşüncelisin kardeşim. Ama bana da teker alabilirsin. Bak ön iki lastik iyice kabak oldu. Çok kilometre yapınca. Benim doğum günüm de hemen önümüzdeki hafta. Yani bakma nüfus kağıtta yazan yanlış. O yüzden iki kere kutluyorum senede. Annemin demesine göre harmanlar alınmış. Kestaneler böyle yeni yeni olmaya başlamış. Yani 9. ayı işaret ediyor bana. O yüzden hediyeni hemen alabilirsin. Ön iki lastiği alsan yeter. Dördüne gerek yok. Aha bir Murat daha geldi. Kaç tane Murat olduk ya? Kaçıncı Viyana'dan dinliyoruz? İlk kez yazan dinleyicimiz. Muratlar çok. O yüzden kaçıncı Viyana'dan dinliyoruz? Beşiktaşlı Murat diyelim buna da. Bir de BJK Murat abimiz var. Tüm Viyana'daki Beşiktaşlara selam olsun. Herkese günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat kardeş, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bizi nereden dinliyorsun? Avusturya'nın neresinden? Yazarsan seni bir dahakinde anons ettiğimizde daha kolay anlatabiliriz, öyle diyelim. Bak bir tane daha Muro var. Çarşambalı Muro geldi. Günaydınlar Çarşambalı, hoş geldin. Herkese günaydınlar. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Muro. Ya Suat diyor ya. Suat yeter diyor ya. Vallahi altının fiyatını bir Suat biliyor, bir de radyomuzun müdavimi dinleyicilerimiz, bayan dinleyicilerimiz biliyor. Başka kimse bilmiyor yani. O 3000 olan burmadır diyor. Burma değil mi? Trabzon burma mı? Adana burma mı? Böyle burmalar var herhalde. Farklı farklı. 3000 olan onlardandır. Çeyrekte 220. Vallahi benim hanım da hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Tüm fiyatları biliyor.

0: İnşallah diyelim Dilek Hanım. Vakit kalırsa arka fonda dinletelim. Benim yayınlarda pek şarkı dinlemeniz zaten mümkün değil biliyorsunuz. Öncelik mesajlar. Mesajları bir yetiştirirsem arada böyle arka fonda bir nakarat, iki nakarat dinletiyorum. İnşallah Orhan Ölmez'in yeni eserlerinden bir tanesini de dinletelim. Burayı bilmem de Türkiye'de çeyrek en son 10.800 TL bazındaydı diyor. Vay be. 11.000 lira diyelim. Düz hesap yuvarlayalım. Abi diyor hayalimi soruyorsan deplasman tribünde Kadıköy'de maç izlemek istiyorum. Hadi statta izleyemiyorum. Bari dernekte izleseydik. Dernek de olmadığı için evde tek başıma izlemeyi düşünüyorum diyor. Aba. Kürşat duyuyorsun değil mi? Pamuk eller cebe. Bak Faruk. Faruk böyle diyor. Ayarlayacağız ya. Beşiktaşlar elin cebine atacak artık biraz. Sonunda dayandık. Kalabalık. Bak 22. bir yandan Beşiktaşlı Murat da geldi. Oo maşallah. Murat bizleri 22. bir yandan dinliyor. Ona da artık Beşiktaşlı Murat diye çağıracağız. BJK ile karışacak ama olsun. Çözüldü gel hemen. Dedim geldi. Döndü bütün dengem. Ben zaten hissediyordum saklamayı. Burası da diyor komple Beşiktaşlı olduğu diyor ya. Cool tavrın... Olmazsa diyor biz Ankara güçler gidelim buradan. Abi ne yapacaksın? Kıskanmayın, kıskanmayın. Haydarım diyor ki Rafet abiye lastik sana mikrofon diyor. Düzeni bozamam kusura bakma. Eyvallah tamam mikrofona da razıyız. Şöyle... Yeni mikrofonlar çıkmış Haydar. Elini üstüne tutuyorsun tamam mı? Kapanıyor. Üstüne tutuyorsun açılıyor. Işıklı mışıklı güzel bir şey. Öyle bir şey al bana ya. Çok da değil ha. 150-200 euro falan yani. Seversen öpüşürüz ayaklarımız karışa karışa. Memleket konusu geçtiği için diyorum. Sivaslıyız kardeş diyelim. Selam olsun tüm Sivaslara. Ve aleyküm selam. Çok Sivaslı dinleyicimiz var ya. Var var Sivaslı var. Mesela Nihat. Nihat Çeker biraz önce yazdı. Sivaslı. Adem abi Sivaslı. Uçlarda aklıma ilk gelenler. Ooo Mahmut. Saçlarım şekil önümden çekil. Hadi bakalım. Yanındaki arkadaşımızın ismi nedir Mahmut? Ona da bir selam gönderelim. Kaçıncı Viyana'dan kaçıncı Murat diyor. Valla Viyana 23 tane Rafet abi. Murat radyoda çok ya en az bir 20 tane ismi kayıtlı Murat vardır. Haydar'ın aldığı hediyeleri biriktiriyorum diyor. Vay be Haydar 200 tane olmuş herhalde. Ali diyor bazı arkadaşları yayından uzaklaştır diyor ya düzenimiz bozuluyor diyor Rafet. Abi yok bir şey olmaz o düzene ya. Düzen devam. Üçüncü ayda uygundu da diyor Ağustos'ta 7.000'i buldu şimdi diyor. Altı, o ne abi ya? Yok ya çeyrek 200'den fazla abi zam geldi çeyreğe. Artık düğünlerde eskiden millet uygun olsun diye çeyrek takardı tamam mı? Bir dünya çeyrek takılırdı. Şimdi adam çeyrek takmıyor abi niye taksın? Herkese çeyrek taksa evin yolunu bulamaz. Ne yapıyor? 100 lira takıyor geçiyor. 100 lira daha kıymetli gözüküyor. Normal yani. Düşünsene her düğüne gidiyorsun bir çeyrek takıyorsun. Yasin 4 kişi uçuruyor 3.000 euro alıyor. Ben arabada 4 kişi taşıyorum 20 euro alıyorum. Yasin diyor 3.000 euroya bilezik almayacak da ben mi alacağım diyor Murat Erdat. Murat abi, Murat abi. Tabii Yasin zaten abi o biletleri ağaçtan topluyor. Paraları da komple cebe atıyor. Sıkıntı yok tabii alacak Yasin. Oo. Ya ben bu mesajı okumayayım valla. Ben bu mesajı okursam, Suat'ın bu mesajını okursam Herkesin evinde düzeni bozulur arkadaşlar, o kadar söyleyeyim. Ciddiyim yani, bunu okuduktan sonra çıta bir hayli yükselmiş oluyor. O yüzden okumayalım bu mesajı ya. Suat'ın mesajını okuyayım mı okumayayım mı? Hadi bakayım. Oku diyenler oku yazsın, okuma yazsınlar. Yani istediğinizi yazın bakalım. Okuyayım mı okumayayım mı? Abi evde düzen bozulur bu mesajdan sonra ya. O derece.
1: Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden.
0: Çeyrek diyor 209 euro. Tam milimetrik. Yıldız Hanım 209 yazmış. Yok, hiçbir kuyumcu 209'a çeyrek vermez ya. O 210'dur, 215'tir, 205'tir. Ama hayatta 209 olmaz o Yıldız Hanım. Türk mantığında öyle bir şey yok yani. Altın takanı diyor, kınıyorum ben diyor Yıldız Hanım. Niye kınıyorum biliyor musunuz diyor. Kınıyorum ki benim de başıma gelsin, ben de çok altın takayım diyor. Mantıklı, kınayın ki başınıza gelsin.
1: Sensiz geçen yılların acısını çıkaracak. Bana sensiz içtiğim su bile yalancı.
0: Vay be Yasin, kankam ya. Bundan sonra Star Ryzen Yasin bir numaralı kankam.
1: Sen bile bilemezsin.
0: Adamın kulu da sarrafı varmış ya. Ya 3000 de verir, 5000 de verir abi, kendi dükkanı. Sağ cebinden alıyor, sol cebine koyuyor. Değişen ne ki? Biz de burada Yasin için ah vah falan diyoruz ama... Bizim sarraf var abi diyor kulu da. Kan sarraf. Vay be.
1: Girdin hayatıma, sana sarıldın gibi sarıl bana.
0: Eskiden düğünlerde çeyrek takmaya utanırdık. 50 euro takardık. Çeyrek 32 euro falandı diyor. Aynen Kürşat, vallahi katılıyorum. Bu arada Kürşat da Sivaslı. Bak, bir dünya Sivaslı var radyoda. Türkiye'nin her yerinden, her bölgesinden insanımız var arkadaşlar burada. Kimse kendisini yalnız hissetmesin. Aynen Kürşat'a katılıyorum. Eskiden çeyrek takmak böyle insana ne biraz çekinirdi çeyrek takarken. Şimdi çeyrek takmak zorlaştı abi. Diyorum ya, 100 euro takıyorsun geçiyorsun, daha mantıklı. Vallahi Haydar diyor ki abi diyor, istiyorsan diyor sen mikrofonu ver Rafet abi, o da sana lastikleri versin, takas yaparsınız. Ben diyor hediyemi alır geçerim, gerisine de karışmam diyor. Yok yok, ben direkt lastik istiyorum senden. Ali abi diyor, Rafet abi diyor 23'ü Viyana'yı da iyi bilir. Bilir bilir, Rafet abiden şüpheleniyorum zaten İsrafil. Eyvallah İsrafil, notlarımın arasına aldım seni. Senin gruba da alayım bizim. Beşiktaşlar Derneği grubuna da alayım. Aydın abi aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Mutlu programlar diliyorum diyor. Eyvallah Aydın Barut abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Puppet Shop, hayırlı işler. Aydın abi bak, sen de geç kalıyorsun ona göre. Sinoplu Serdar Karadeniz, vay be. Sinopluysa hemşerimiz sayılır. Malum ben de Kastamonluyum. Sinop 57. Serdar'a da hemen indirttiriyorsun uygulamayı telefonla Mahmut. O da kendisi yazmaya başlıyor bundan sonra. Sistem bu. Nerede bakıyoruz? Vallahi Onur bilmiyorum ya. Bir bakalım da. Bir şeyler düşüneceğiz. Vay be. Onur diyor ki abi diyor bir sakala bakar diyor. Bir sakal atana diyor her türlü deplasman tribü bileti ayarlanır diyor. Vay anasını be. Onur kanka.
1: Beni terk edeceksen.
0: Şimdi oku okuma şeklinde sayacağız. Kaç tane mesaj olmuş, ona göre hareket edeceğiz. Suat diyor kesin altın almıştır eşine. Altın alsa yine iyi. Altın ve yanında bir şey daha var. Suat'ı tanıyan erkeklerin düzeni mi var diyor. Zaten bozulan bozuldu diyor. Oku gitsin. O da iyiymiş. Haydar abi diyor. Benle Yasin'e maket bıçağı mı alacak o zaman diyor. Haydar hadi bakayım buyur. Adamların meslek. Parke döşüyorlar. Ne alacaksın adamlara? Kleyb alacakmış Dündar size. Sabri abi günaydınlar. Sabri abi İsveç Malmö hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Abi diyor okuma hatta mümkünse diyor engelle suatı. Bah ya bah ya sayacağım birazdan. Burada demokratik bir ortam var arkadaşlar sayacağız. Okuma abi diyor okuma. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geliyor zaten. Vay be. Oku oku Ali diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Allah Allah. Sayacağım. Dediğim gibi sayacağım arkadaşlar. Okuma abi. Allah'tan benim hanım diyor dinlemiyor diyor. Var ya diyor bir dinlese diyor. Çok sıkıntılı diyor. Zora girer işler diyor. Okuma abi sen diyor. Vallahi Mehmet. Oku, oku, oku. Dur bakayım. Üçün beşin lafı olmaz arkadaşlar diyor. Sağ kolumuz, sol kolumuz, parmaklarımız derken önemli olan diyor bizim mutluluğumuz diyor ya. Vay be. Yani her yer kulak, el, parmak her yere diyor altın takılır diyor. Vay be. Şeyma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Şeyma Hanım'ı da devamsızlık listesine yazacağız bak ona göre. Şimdi oku mesajlarına bakacağız. Gram altın taksınlar artık diyor ya. 130 euroymuş gram altın. Şimdi oku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Herhalde bu da oku anlamına geliyor. Please. Please diyor. Tamam 13. Onu da saydık. Geliyor geliyor. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21. Abi ne kadar çok oku diyen var. Dur ya. 22. 23, 24. 25. 26, 27. Şu ana kadar 27 tane oku mesajı gördüm arkadaşlar. Okuma diyenleri görelim bir de. Zuhal abla günaydınlar. Hoş geldin abla. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bursa'ya sevgiler, selamlar. Benim en güzel aşkımsın. Haydar'ım takımlar ayrı olsa da renklerimiz aynı. Her türlü başa çıkarız diyor bu renksizlerle. Eyvallah. Onu ben kendim söyledim tabii. Onur yazmadı. Eyvallah Onur. Abi Suat'ı gruptan çıkar. Hiç iyi örnek olmuyor eşlerimize diyor. Yok Suat'ı hiçbir yere göndermiyorum. Suat abi şaşırtmaz bizi diyor. Vallahi Dündar bana da öyle geliyor. Dur bir bakacağız bakayım ne demiş. Dur bir tane daha geldi 28. Bir tane daha oku geldi 29.

diyor. Eyvallah Rafet abi. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor yazmayanlardan. Oku hadi nazlanma. Dur. Dur abi, sayacağız. Demokratik bir ortam var. Okuma diyenler de söz hakkı sahibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okuma diyenleri sayıyorum. Elimde kağıt kalem, bak. Kalemin sesini duyun arkadaşlar. Bak, kağıt kalem hesabı yapıyorum. Neyse o. Adil davranacağız, adaletli olacağız. O yüzden hangisi çok çıkarsa onu yapacağım. Dur ya, bunu dün dinletmiştik. Bir saniye arkadaşlar. Hemen bir de şarkı seçeyim. Hangi birini yapayım ben ya? Şarkımı seçeyim, konuşayım mı, muhabbet mi edeyim, size cevap mı vereyim? Hangi birini yapacağım, hangi birini? Bir saniye. Hemen geliyor. Dur bakalım, şöyle bir istek var. Hemencik bunu halledeyim. Hemen gönderiyorum.

Şimdilik okuyabilirsin, sıkıntı yok diye. Şimdilik mi? En son 11 demişiz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Terlik yemeye alıştık abi diyor. Oku gitsin diyor. Şeyma Hanım da diyor ki, birisi diyor Ali abinin eşini yayına çağırabilir mi? Okusun tabii ki diyor. Vallahi Şeyma Hanım eşim dinliyor. En başta da o yazdı oku diye zaten. Valla en son durum arkadaşlar 29'a 25 gibi. Kafa kafaya gidiyor. Bilemedim okusam mı okumasam mı. Şarkıya bak. Bahale bahale. Zamanında Suat abiyi radyodan deport edelim dedim. Oylamaya sundum. Kabul etmediniz. Şimdi de sürünün diyor. Suat abi kalbim senin yanında değil ama aklım senin yanında. Ya dindar ya. Ama harbi dündar haklı dedi yani. Suat abiyi deport edelim. Bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. Gidişat iyi değil diye dündar bizi uyarmıştı zamanında. Biz dedik yok öyle bir şey olmaz dedik. Hala da aynısını diyoruz. Olmaz diyoruz ama... Hayda diyor ki Ali abi diyor şov yapmayı bırak diyor. Yenge oku dediyse okuyacaksın diyor. Nazlanma fazla. Kardeşim masaya yumruğumu vuruyorum. Ben ne dersem o. Yok masa aman canım masam ya bir şey olmasın ya aman.

Valla Murat abi sen de haklısın. Murat Erdat diyor ki Ali diyor eşinin oyu 3 sayılır diyor ona göre diyor. Doğru söylüyorsun abi. Tabi haliyle kadınlar Suat'ın tarafındalar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim baştan. Niye? Çünkü işlerine geliyor. Hediye alsalar da seviniyor. Kendileri alsa da seviniyor. Her türlü altın dedim iş değişiyor. Bu saatten sonra okusan ne olur, okumasan ne olur diyor. Kuyumcular Türkiye'de zaten canımızı okudu. İş işten geçti diyor.

Rafet abi. Bak şimdi senin doğum günün var. Yenge belki sana doğum gününde altın alacak. Böyle bir kolye falan. Ha? Takıyor musun altın? Oku hadi ya diyor. Oku diyor ya. Kulaklık da yok. Herkes dinliyor. Ama o fitness'te Yasin herkese dinletiyor. Suatsız bir Yan FM olmaz. Aynen, Suatsız bir Yan FM mi olur ya? Suat bizim kankamız, neşemiz. Değil mi Suat? Suat'ı koruyoruz burada. Şimdi dur bakalım arkadaşlar, geliyor. Hepsi geliyor, hepsi. Sırayla hepsini hallediyoruz. Okuyacağız arkadaşlar. Benim eşim de oku dinleyecek. Kimseyi dinlemem. Vay. Murat abi sen mi dinliyorsun bunu? Allah Allah. Hiç inanasım gelmedi Murat.

Şimdi Suat yengeye doğum gününde bir tane Ajda bilezik almış arkadaşlar. Yetmemiş, bu yetmez demiş Suat. Bir de Thermomix almış yanında ya. Thermomix de 1700-1800 euro ha, öyle az para da değil. Ajda'dan daha pahalı. Yani Suat doğum gününde toplam 3000 euroluk bir hediye almış yengeye ya. Vay be. 3000 euro. Vay anasını. Helal olsun Suat'a. Yürü be Suat. Aydın Türeyen abi, günaydınlar. Aydın abi, bitti mi izin, geldin mi? Tey tey tey, ey yavrum ey. Okudum. Yenge diyor oku dedi diye oylamaya sundun değil mi? Yok canım, olur mu ya? Tam tersi. Şimdi hanım ne derse o. Son kararı ben söylüyorum, evet diyor. Değişmiyor. Ne dersem o. Ben tek cideli bilirim diyor. Masaya yumruğunu vuran o da Rafet abi. Başka da bilmem diyor. Sert ve sinirli. Vay be Rafet abi. Zaten diyor iki cideli tanıyorum. Biri sen, biri dedi Rafet abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen çok tanıyorsun. 4-5 tane tanıyorsun da. Tabii bizim gibi samimiyetin olmadığı için bilmiyorum. Tanıyorsun ama tanıyorsun. Mehmet Eren, aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Mehmet hep geç geliyorsun yayınlara. Niye böyle?

Yasin de diyor ki ya Suat diyor, o paraya ben sana Titanic otel verirdim diyor. Kom keyfim kom. Değil mi Yasin? Yani Titanic 7 yıldızlı abi, 5 de değil ya. Ya görüyorsun Yasin Akboğa, adam 3000 euro bir tane Ajda, bir tane de Thermomix almış ey yavrum ey.

0: Neyse artık çıta çok yükseldi. Suat yükseltti çıtayı. Bundan sonraki hediyeyi artık böyle çok yukarıdan seçeceğiz. Oldu olacak, ben de benim hanıma bir tane G klas alayım ya, Mercedes. Artık onun bir üstü yoktur galiba. Bayram da diyor ki Ali abi gaza gelme, masaya vurdum falan da deme, elin değmiştir öyle söylesen diye. Eyvallah Bayram. Tabii yanlışlıkla elimdeydi, canım masam ya. Canım masam elimdeydi, acıdı biraz. Yoktu bu aşkın zamanı... Bence diyor Suat diyor kendisine yatırım yaptı diyor, isimsiz okuyacağım mesajı. Bence diyor Suat diyor Thermomix'i diyor kendini almıştır diyor. Baktı diyor, yenge hanımın eli lezzetli ama diyor, yıllardır aynı yemekleri yiyor, artık diyor tat alamıyor. Thermomix ile yapsın da biraz farklı lezzetler alsın diye diyor, Thermomix al. Vay be Suat, doğru mu bu duyduklarım? Murat abinin sesli mesajı var. Raşit Bey, Guten Morgen. Hoş geldiniz Raşit Bey. Teşrif ettiniz mi? Ya hediye dediğiniz bu mu diyor ya. Tülay Hanım diyor ki. Ya bu mu diyor ya. Ben Thermomix'i kendime aldım diyor ya. Hediyeden sayılmaz o diyor. Bak hele. Thermomix'te kampanya varmış. Almak isteyen kaçırmasın diyor. Şeyma Hanım hayırdır, ne kampanyası? İşe giderken açıyorum arabada diyor. Eyvallah Mehmet. Bazen çalışmazken de dinle ya. Güzel bir günün olsun kardeşim. Günaydınlar, biz de yayındayız. Oo Ecem Hanım, Guten Morgen, günaydınlar. Günaydın İstanbul. Murat abinin bir sesli mesajı var. Hızlandıralım biraz, vakit daraldı.
1: Ben de bir şey sandım ha. Suat'a hiç yakışmamış. Normalinde yanında bir tane Trabzon set alması lazımdı. Trabzon hasırının setini alması lazımdı. Yok, beğenmedim. Bu kadar olmaz.
0: Düşük mü kaldı biraz
1: Suat
0: abi diye.
1: Suat seneye daha çok çalış ha. Suat yemek yaparken zorlanıyordur da onun için kendini almıştır o Thermomix'i.
0: Bak bu yorum en doğrusu. Suat yemek yaparken zorlanıyor, kendine Thermomix almış. Yengeye aldım diye kendini almış. Çok iyi. Çok çok iyi. Valla arkadaşlar yazıyorsunuz hani bana gaz veriyorsunuz da bana gaz vermeyin, niye biliyor musunuz? Valla benim hanım hep kendini altın alıyor. Benim almama gerek kalmıyor çok şükür. Rahatım, kafam rahat. O kendi kendini alıyor zaten. Samet 3 haftada 7600 kilometre yapmış. Hey maşallah be. Samet nerelere gittin öyle ya? İyi kilometre.

Yıldız Hanım dedi, ben de kendime Thermomix aldım diyor. Oo. Thermomix ne oluyor abi, ne işe yarıyor diyor. Haydar'ım biliyorsun da bilmemezlikten geliyorsun değil mi? Şimdi Suat evde yemek yaparken zorlanıyormuş. Şimdi yengenin de doğum günü var. Bir tane bilezik aldı ya. Bir de yanında bonus Thermomix aldı. Aslında Thermomix'i kendine aldı da yengeye doğum günü hediyesi olarak verdi. Seni görmeye. Yani Thermomix yemek yapmaya yarıyor. Anlayacağım. Vay be. Hem altın hem Thermomix. Vay be. Ben zamanında bir tane iPhone 15 Pro almıştım hanıma diyor. Tam 3 senedir. Ne o bir şey istiyor, ne de ben bir şey alıyorum. Ama diyor herhalde bunu yine bir tazelememek lazım diyor. Aynen Yasin. Yasin Tekbaş bunu tazele abi. 3 sene olmuş. Çok uzun bir zaman ya. İyi valla bir iPhone'a 3 sene süper. 3 sene bir alalım değil mi bir telefon diyor. Yani Allah var, o da bana çok iyi alıyor hediye. Aa, Yasin o zaman artık onu bir yenile kardeşim. 17 Pro'lar falan çıktı. 17 Pro Max'lar. Yengeye doğum gününde şöyle güzel bir şey al yani. Yatırım arkadaşlar. Bunların hepsi geleceğinize yatırım. Evinize yatırım. Ne kadar çok hediye, o kadar çok güzel yemekler. O kadar çok hizmet. Tabii Suat kadar da yapmayın ya. O kadar da abartmayın yani. Suat abi altın anlarım da geleceğe yatırım. Bir nevi ileride araba eve alırsın, istersin bozdurursun da. Thermomix ne alaka abi diyor ya Dündar. Ya Dündar Thermomix'i kendine aldı kardeşim. Bak izah etti Murat abi. Şimdi zorlanıyor Suat yemek yaparken. Adam çalışıyor, yoruluyor, eve gelecek yemek yapacak. Thermomix alıyor abi, atıyor içine her şeyi. Thermomix yapıyor yemeği. Ona yatırım yaptı.

Ha şimdi araştırdım diyor. Yemek yapmasını sözleri bilmeyenlerin işini kolaylaştırıyormuş diyor. Aynen, yemek yapmayı bilmeyenlerin işini kolaylaştırıyor. Bilmez, hiç tükenmez sana olan bu ya Haydar, sen de öğrenmiş oldun artık. Bir Thermomix alırsın sen de. Haydar'ım ver gazı. Sen diyor masa satma peşindesin diye. Ah be Suat diyor. Ah be Suat diyor. O parayı şu tutkarta basardık diyor. Üçe katlardık gittin Thermomix al. Vay be. Sözlerin o güzel gözlerin yakıyor. Ne kadar geri kalmışım ben ya diyor. Thermomix falan bilmiyorum diyor. Baktım şimdi Google'dayım da öğrendim diyor ama benlik bir şey değil diyor Ispartalı Ayşe. Ya boş verin Thermomix'i falan. En güzeli el yemeği ya. Eskiden Thermomix mi vardı? Geçmen yoluna. Ben 100 euro veriyorum diyor. Git ne alırsan al kendine diyorum diyor. Vay be, çok cömertsin ha. Ya biraz kibar ol, insan böyle guccay falan yapar, zarfa koyar, bilmem ne yapar. Ne öyle, ben 100 euro veriyorum ne alıyorsan. İnanmadım da neyse, hadi inanmış gibi yapayım hadi.

Vay, Titanic Otel 3000 euro diyor. Bir hafta tatil verirdim diyor Suat'la yengeye diyor. Bir de yanlarına iki tane hizmetçi verirdim diyor. Ütülerini, çamaşırlarını, her şeylerini yaparlardı. Bakarlardı keyiflerine diyor. Ben hediye işine girmiyorum abi diyor. Kart cebinde istediğini alır. Kaç kere aldıysam yapamadım, olmadı. Beceremedim hediye işini diyor. Vay Yasin, seninki daha iyiymiş abi. Kartı veriyorsun. Yenge istediğini alıyor, daha ne olsun ya. Ben yumurta hariç bir şey yapamam. Alayım kendime diyor. Hanım evde olmayınca mutfağa girmiyorum. Kapısını bile açmıyorum. Yasin sen de al bir tane bu Thermomix'ten. Onun kitabı var, videoları var. Ben gördüm, denk geldim. Diyor ki işte 10 gram un koy. İşte bir çay kaşığı tuz at falan filan. Hepsini atıyorsun, o yemeği yapıyor, veriyor sana. Bilmiyorum, o kadar anlattığım gibi mi de olay öyle herhalde yani. Sana bir canım kaldı, verirsem rahatlar mısın? Rafet abi işi biliyor ya. Hanıma dedim ki diyor, hangi robot senin elinin lezzetine su dökebilir? O da haklısın dedi diyor ve almaktan vazgeçti. Helal olsun Rafet abi ya. Tatlı dili görüyor musunuz arkadaşlar, neler yapıyor? Hayır dese yenge ısrarla isteyecek ama ne diyor? Bak, hangi robot senin elinin lezzetine su dökebilir mi demiş. Görüyor musunuz kibarlığı? Helal olsun Rafet abi. Ya Yasin sen öyle demedin, ben öyle diyorum. Anla işte da. Abi diyor, ben yayında olmasam bile yayındayım diyor. Raşit yani krankta olduğunu biliyoruz. Krankta olunca haliyle radyo dinlemede de krankta raporlu oluyorsun. Onda sıkıntı yok. Ama Raşit'in bir huyunu tebrik ediyorum arkadaşlar. Hepinizin önünde söylüyorum burada. Raşit Instagram'da, Facebook'ta değil de Instagram'da hangi paylaşımımız olursa olsun mutlaka beğeniyor. Raşit'e buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Vallahi hepinize buradan defalarca söyledim. Bazen nadiren işte böyle tek tük beğeni atanlar oluyor. Bazen Murat abiyi görüyorum. Bazen işte Emine ablayı, Zuhal ablayı falan görüyorum böyle. İşte Bayram'ı görüyorum bazen. Ne bileyim böyle tek görüyorum hani arada işte haftada bir tane iki tane beğeni yapanlar oluyor. Bazen Demet'i görüyorum. Ama Raşit kadar düzenli beğeni yapan yok. Bazen Onur'u görüyorum. Bazen Kemal'i görüyorum. Tamam mı? Ama Raşit başka bir seviye. Bazen bak Haydar'ın hiç beğeni yaptığını görmüyorum. Haydar sen niye beğenmiyorsun ya? Fırça atayım hazır elimdeymişken. Arkadaşlar Instagram'da, Facebook'ta Viyana FM paylaşımlarını gördünüz. Abi beğen geç. Ha bak Şenol'un da hakkını yemeyeyim şimdi. Şenol da bayağı bir beğeniyor. Şimdi aklıma ilk gelenleri söylüyorum. Abi gördüğünüzde beğenin ya. Gördüğünüzde. Raşit hiç fark etmiyor vallahi. Hangi paylaşım olursa olsun mutlaka beğeniyor. O yüzden ekstra teşekkür ediyorum Raşit'e. Thermomix'e yazıyorum istediğim yemeği. Malzemelerin listesini veriyor. Gerisi orada diyor. Allah Allah. Bayram sen de mi kullanıyorsun? Vay be. Madem Thermomix alacağız diyor. O zaman niye evlendik ki diyor. Niye hanımlar aldık biz? Vay ya. Biraz önce dedi ki Rafet abi bak böyle böyle diyor. Niye hanımlar aldık biz? Sıkıntı. Almayacak olan da Thermomix ister abi bak böyle olursa söyleyeyim size. BJK Murat abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nerede kaldın ya sen BJK Murat? Bu nasıl ayrılık? Kalbim dağınık bin parça. Gel toplayalım. Diyor ki Haydar, sen de diyor demek ki biliyorsun bu Thermomix'i, evde bir şeyler yapıyorsun diyor. Vallahi Haydar. Yani Thermomix'i biliyorum ama ben kendim, tamam mesela ben güzel salata yaparım. Güzel melemen yaparım. Ben hayatta aç kalmam abi söyleyeyim yani. Ev yemeği olayına pek girmedik ama böyle kahvaltılık işimi hallederim ya, sıkıntı olmaz. Thermomix'e falan da gerek yok. Benim elimin lezzetini tutmaz o Haydar.

Thermomix daha iyi yapıyorsa niye kendimiz yoralım diyor ya. Thermomix daha mı iyi yapıyor? Yok ya. Thermomix kadınların elinin lezzetine su dökemez. Su dökemez.

0: Vay be Murat abi, hamlamışsın ya. Dün diyor maç vardı, biraz yorulmuşum uzun zaman oynamayınca diyor. Eyvallah abi. Raşit beni bile uyarıyor beğen diye, helal olsun diyor Onur. Eyvallah. Valla bu konuda Raşit'in hakkını yemeyeyim. Abi görüyorum ben sonuçta tüm hani böyle girdiğim zaman kim beğenmiş kim beğenmemiş. Valla gerçekten Raşit'i bu konuda tebrik ediyorum. Hepsini beğeniyor. Helal olsun Raşit'e. Mercimek çorbası ve hamur işlerinde fevkalade diyor. Eyvallah bayram. Tabi bu Instagram, Facebook beğenileri gün gelecek abi. Bu çekilişlerde falan bir artı puan olarak yazılacak yani, onu söyleyeyim. Elimize su döksün döksün diyor ya, sıkıntı yok diyor ya. Ego yapmaya gerek yok. Ya diyor ne güzel, biz bize takılıyorduk. Çağırdın şeytan diyor, besmele çekelim de gitsin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Thermomix almak isteyen hamur yoğurma makinesi, blender, patates ezici, rende, kızartmak için makine. Bu arada pişirmek için tencere. Daha sayayım mı? Ha, bunları alırsan Thermomix'i, pardon, Thermomix'i alırsan bunları almana gerek yokmuş. Hayırlı sabahlar hala. Bugün de frekansın güzellik, neşe ve muhabbetle dolsun. Dinleyicilerin bol, enerjinin yüksek. Her şey gönlünce olsun. Intergaz'da buluştuk bugün diyor. 23. Viyana Kolbe Gasse 70 Intergaz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Hem çalışıyor hem de seni dinliyoruz. Yoğunluktan ancak yazabildim. Seviyor seni abi diyor. Eyvallah Emre, hoş geldin kardeşim. Adam Viyana'nın tatlıcısı. Tatlı tezgah. Emre hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Arkadaşlar artık son mesajları alacağız çünkü... Final yapıyoruz. Son birkaç dakikamız kaldı. Suat'ın sesli mesajı var. Onu dinleteceğim en son. Abi diyor madem Thermomix bu kadar diyor yetenekli. Ben en iyisi diyor Thermomix'le nikah yapayım. En azından diyor dırdırı yok diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Thermomix'le nikah yaptıralım zaten. Ya mercimek çorbası için Thermomix alınır mı diyor. Vallahi değil mi ya Aynur Demircan? Ben bile yaparım mercimeği ya. Şimdi baktım Instagram'a, iki aydır hiçbir şeyi beğenmemişim. Önceler hepsini beğeniyordum. Onur, Raşit, Erdatlı ailesi, Şenol hepsini beğenmişler diyor. Aynen bak. Diyorum ya. En çok Raşit beğeniyor bak. Şenol da fena değil. Murat abi de beğeniyor. Emine ablayı görüyorum arada. Zuhal ablayı görüyorum. Tek tek bakmadım da Onur'u görüyorum bazen. Mehmet'i görüyorum bak. Burdurlu Mehmet'i de görüyorum artık. 22. bir yandan. Bayram bir sıra bayağı beğeniyordu. Bu sıra zayıfladı Bayram. Bakacağım, kontrol edeceğim ekstra. Kim beğeniyor kim beğenmiyor. Şöyle düşün diyor, doğum günün kutlanmasın, hiç hediye alma, hiç hep hediye ver. Sen olsan beğenir misin diyor. Beğenmem Aydar, niye beğenir? Ya. Niye beğeneceğim kardeşim ya? Arkadaşlar siz hem Instagram'da hem Facebook'ta Viyana FM paylaşımlarını gördüğünüzde bir beğeni atarsanız mutlu oluruz. O küçük beğeniler, size göre basit olan o beğeniler bizim için çok kıymetli, çok değerli, haberiniz olsun. Eyvallah Murat abi. Ya beğeniyorum Murat abi, BJK Murat da az. Hepsini beğenmen lazım abi, hepsini, sıradan böyle. Sıradan mesela bir girdin abi, yukarıdan aşağı tık tık tık tık tık tık tık tık aşağı kadar hepsini beğendin abi. Beytullah. Kardeşim sessiz sessiz dinlediğini biliyorum. Güzel bir günün olsun. Çok teşekkür ediyorum emojin için. Bayram da iyi reklam yapıyor Thermomix'e. Aylık üyelik ücreti var diyor. Yaptığınız yemeklerin listesini alıyor falan filan. Vay be. Taziye için helva yapan var mı diyor Bayram. Taziye için helva yapan var mı arkadaşlar? İrmik helvası mı Bayram bu? Helva dediğin irmik mi? 1700 euro Thermomix alacağım. Var ya diyor, o Thermomix alacağıma diyor. Yemekleri kendim yaparım. Dindar. Dindar, bu kadar çevirebildim Dindar. Başka türlü çeviremedim. Demet günaydınlar, aşk olsun Ali abi diyor ya. Gördüğüm her Vienna FM paylaşımını hem Fest'ten hem Insta'dan muhakkak beğenirim. Senin ismini saydım Demet bak. Senin ismini saydım. Beğenmeden de geçmem. Görmediklerim istisna dışı tabii diyor. Yo yo, senin ismini de saydım. Güpgüzel Mus, mutlu bir gün olsun. Demet de bugün sessiz sessiz dinleyenlerden. Suat'ın sesli mesajını hızlıca vereceğim ve veda edeceğim arkadaşlar. Oldu olacak diyor. Thermomix'e bir de gelinlik giydirir. Beşi bir yerde takarsınız artık. Mutluluklar dilerim. Beşi bir yerde gelinlik iyiymiş, o da iyiymiş. Hadi bakalım. Eyvallah BCK Murat abi. Neden olmasın diyor. Adamlar Rice Koha ile evleniyor. En azından bu Thermomix daha lüks bir şey diyor. Ali abi diyor Thermomix hingeli yapamıyormuş. Bak hingel varmış, onu yapamıyormuş. Eyvallah Kenan. 6 bardak su, 1 bardak mercimek, yağ, tuz, salça. Bitti, al sana mercimek çorbası diyor. Eyvallah Spartalı. Arkadaşlar ben gider. Yoksa İbo yayına giremeyecek. Hadi bakalım emojileri gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve arka planda emeği geçen yayın arkadaşlarıma gelsin. Hadi bakalım gönderin. Herkesten emoji bekliyorum. Emoji göndermeyenin nasıl beddua etsem ki bugün? Hadi emoji göndermeyenin telefonunun tacı bozulsun. Yazamazsın. Telefoncular para kazansın biraz.
1: Murat abi, düşünceleri için çok teşekkür ederim. İnşallah maddi durumumuz el verirse seneye alırız. Eğer altından şimdiki fiyatının artmazsa artacak diye gözüküyor. Thermomix'i de hep istiyordu zaten abi. İmkanımız vardı. O an aldım. Ondan sonra Yasin abi inşallah bir gün senin dediğin otele de gitmek nasip olur. Herkese düşünceleri için çok teşekkür ediyorum.
0: Suat demek ki Thermomix'i kendine almış. Durum da yerinde. Maşallah. Helal olsun Suat'a. Suat Trabzon vurmayı da alırız diyor. Problem yok diyor. Yeter ki diyor durumlarımız diyor. Müsait olsun diyor ya. Eyvallah Suat. Mesajını okumadığın var mı? Yok ki senden başka dünya. Haydarım çok teşekkürler. Bayram teşekkürler kardeşim. Çarşambalı Muro. Ben de topluma uyarım Ali kardeş. Beğeniyorum diyor. Her şeyi beğeniyorum. Senin yayında ayrı bir beğeniyorum. Eyvallah Çarşambalı Muro. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ayten Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Onur eyvallah kardeşim. Abi diyor bu Thermomix çocuk da yapıyor mu abi diyor. Madem evleniyor evleniyor. Ya Onur karıştırma oraları. Karıştırma ya. Bir lahmacuna 10 beğeni. Yok ben almayayım ya. Yani abi, sana diyor yemek yapan makinenin bile aylık masrafı var. İnsan da robot da aynı. Vay be diyor. Biz erkeklerin hali nice diyor. Sorma. Acınacak haldeyiz biz erkekler ya. Durumumuz çok vahim. Murat abi, BJK Murat, teşekkürler. Cesaret abi çok teşekkür ediyorum. Emin abla teşekkürler. Güzel bir günün olsun. Aynur Demircan, Dankeşön teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım. Emin Altıntaş. Teşekkürler. Emin abla finalde mesaj attın ha. Güzel bir günün olsun. Kenan teşekkürler kardeşim. Yasin Tekbaş çok teşekkür ediyorum kardeşim. Cevat teşekkürler. Kum Kargo hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Pindrinks Avusturya'ya geliyorsa Kum Kargo sayesinde geliyor. Hadi bakalım. Şeyma Hanım çok teşekkür ediyorum. Vay, Şeyma Hanım da görev tamam, hepsini beğendim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra gördüğünüz her paylaşımı mutlaka beğenin. Sizden ricam budur. Hem Instagram'da hem de Facebook'ta. Takip etmeyenler varsa da takip etsinler. Hem Viyana, hem Instagram hem de Facebook'ta Viyana FM yazmanız yeterli arkadaşlar. Gonca Hanım çok teşekkürler. Güzel bir günün olsun. Nuray abla teşekkürler. Yıldız Hanım teşekkürler. Ispartalı Ayşe çok teşekkürler. Kemal Müdürüm teşekkür ediyorum. Muzaffer abi hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Teşekkür ediyorum. Sesine yüreğine sağlık abi. Ben katılmasam da güzel yayın oldu diyor. Sağ olasın. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Demet. Emeğine sağlık patron ve ekibe teşekkür ediyoruz diyor. Eyvallah Şerife Müdürüm. Çok teşekkür ediyorum ben de. Kıymetleşime de teşekkür ediyorum. Beğenmiş yayını. Ayşegül Hanım, Ayşegül Kral. Çok teşekkürler. Bir güzel bir günün olsun. Pindrix en sevdiğimiz içecek diyor. Bağımlısı olduk diyor. Thermomix'i de çeyizimi aldım. Yeni neslin kurtarıcısı diyor Ayşegül Hanım. Vay be. Murat Erdatlı, eyvallah abi teşekkürler. Tülay Hanım çok teşekkürler. Murat teşekkürler. Yasemin Hanım teşekkürler. Hasan kardeşim teşekkürler. Hadi ben gidiyorum artık. İbo yayına giremeyecek. Hepinize güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. 20 kişi dinliyoruz şu anda diyor. Vay be. 20 kişi. Hepinize selam olsun. Güzel bir gününüz olsun. Sizleri İbrahim Elden'le baş başa bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: ne kadar.
1: Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar. Bir test yapıyoruz. Saden günaydın.
2: Günaydın.
1: Bence güzel geliyor. Şöyle biraz tamam. Da kendine doğru.
2: Kendime doğru çektim.
1: Biraz indir.
2: İndirdim. Heh. İyi mi şu an?
1: Sesim şu an sesin biraz az geliyor ya.
2: Az mı?
1: Aynen.
2: Şeyden olabilir mi? Kulaklık. Ben aynen. Kıstım.
1: Öyle mi?
2: Biraz.
1: Süpersin. O zaman bugün Saden'le başlayacağız. Az sonra kendisine bir hoş geldin diyeceğiz. Bir test yaptık. Hiçbir yerlere ayrılmayın. İbrahim Elden başlıyor.

0: Herkese günaydın, Guten Morgen. Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden yayında. Sevgili Saden'le bugün çok güzel bir radyo yayın için buluştuk. Kendisi Bursa'dan geldi. Sevgili Saden, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sesin iyi geliyor mu?
1: Şu an ben kendi sesimi aldım, evet, güzel.
0: Tamam. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, az önce Tarkan Ankara'dan Kübra sabah 7'de bu şarkıyı yazmış. Diyor ki, İbrahim Elden sabah 7'de bana Tarkan'ın bu şarkısını çalar mısın demiş. Ne demek sevgili Kübra, Ankara'ya gönderdik Tarkan'ın şarkısını. Nasıl buluyorsun Tarkan'ın şarkılarını?
1: Bana soruyorsunuz galiba. Tamam. Bence çok güzel. Tarkan yani kıyaslanamaz bile.
0: Bak, hatta şarkı dinlediği için de mutlu olmuş. Teşekkürlerimizi iletelim. O bana olur mu kız?
1: Bence olur. Gayet güzel ya.
0: Tamam. Aynen. Kampanyadan alsaydın keşke. Kurban olayım. Saden bugünkü konuğumuz, sanatçımız Saden. Hatta pozitif sözler. Hep diyorduk ya, Saden ne zaman gelecek? Saden ne zaman gelecek?
1: Sonunda.
0: Vallahi sonunda geldi. Saden hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasıl yolculuk geçti?
1: Güzeldi, yarısında uyudum zaten. Uyuya.
0: Şimdi Saden'le biz bugün günün pozitif sözüyle başlayalım. Hazır mı bugün pozitif sözü?
1: Hayır ya, bugüne hazır.
0: Ama konuklu program devam edecek ama biz 10-10'da hep yapıyorduk ya.
1: Evet, ama ben onu düşünemedim.
0: Şaka yapıyorsun. Neyse, şimdi üretiriz.
1: Ben bir şey üretirim birazdan.
0: Tamam. Spontane oldu çünkü hani her gün günün sözünü bir de canlı.

0: Konuğum, röportajımız. Sevdin mi bizi?
1: Şöyle sabah 9'da buluşacaktık biliyorsun seninle ama sen geciktin.
0: Normalde biliyorsun Alman disipliniyle büyüdüğüm için hiç gecikmezdim ama demek ki bugün Türk disipliniyle, Türk iş disipliniyle valla gerçekten bugün çok kusura bakma en büyük bahanemiz İstanbul trafiği.
1: Evet.
0: Biliyorsun bahanesiniz.
1: Bu arada Bursa'dan geliyorum.
0: Tamam gömme bizi ya dur. Sevgili dinleyenlerimiz Glory Jeans'te canlı yayındayız. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin ortak yayın yaptığı bir radyo istasyonu. 10 ülkede yayındayız ve biz de bugün Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Makarayız biz grubu burada mı? Sevgili Ezgi yine her zaman olduğu gibi selfie'leriyle burada. Ezgi nasıl buldun?
1: Ezgi çok tatlı ya.
0: Çok güzel değil mi?
1: Çok da güzel.
0: Çok da güzel kızımız. Kimin kardeşi valla Ezgi'yi çok seviyorum. Ezgi benim çok değerlim, kıymetlim. O yüzden Ezgi, Ayşegül benim kuzenim. Ayşegül'e ve tüm dostlara da sevgilerimizi iletelim. Dünyanın 10 noktasında her yerinde canlı yayındayız. Bugün Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde Glory Jeans'ten yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Barış Bey'e, Fatih Bey'e, Murat Bey'e ve tüm ekibini kutluyoruz. Çok güzel bir kahve keyfi yapılabilecek bir yer aslında. Ben de burada baksana ne güzel ikramlarda da bulundular. Kahvesi de çok güzel ya. Çok siz iyi. Niye soğuk içiyorsunuz sabah sabah?
1: Biz açılmaya çalışıyoruz.
0: Daha ben kahvaltı bile yapmadım yemin ediyorum. Bizim kahvaltımız bu işte. Acaba Glory Jeans ailesi günün en güzel şarkısını onlara mı yollayalım? Güzel bir şarkı yollayalım. Yollarda bizleri dinleyenlere de bir günaydın diyelim. Acaba Ezgi yayınımızı dışarı mı versek yani şöyle minikten çalsa mı? Gülşen'in bir şarkısı var. Yurtta aşk, cihanda aşk.
1: Evet.
0: Abi bu şarkı ne kadar güzel bir şarkı ya. Elimi kolumu bağla hadi diyor. Evet. Bir odaya hapset diyor. Ne diyor? Zapt edebilirsen ne mutlu sana diyor. Yani.
1: Zapt edebilirsen zapt edebilirsen.
0: Acaba hangi burcun şarkısı? Hangi burcun
1: kova,
0: şarkısı?
1: Kova kesinlikle kova.
0: O zaman bu şarkı sana gelsin.
1: Tüm kovalara.
0: Tamam bana da gelsin.
1: Sana da gelsin.
0: Zaten konuğumuz bugün.

0: herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. İbrahim Elden yayında bugün. Marmara Forum Alışveriş Merkezi Gloria Jeans'teki canlı yayınımız devam ediyor. Barış Bey, Fatih Bey ve sevgili Murat Bey ve tüm ekibine sevgilerimizi iletelim. Gloria Jeans ailesi sevgili Saden konuğumuz bugün. Saden, nasıl buldun ortamı?
1: Valla harika burası. Kahvesi de müthiş.
0: Güzel değil mi?
1: Şey de güzel yani, mekan da çok iyi.
0: Güzel ya.
1: Beğendim.
0: Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nin hemen girişinde Gloria Jeans. Ya şu kahvenin güzelliğini çeker misin Ezgi? Hazır mıyız? Şöyle, Gloria Jeans burada mı? Ses ver. Barış Bey, Fatih Bey ve sevgili Murat Bey ve tüm ekibini kutluyoruz. Arkadaşlara da selam bir kez daha. Saden konuğumuz Bursa'dan geldi bu röportaj için. Saden, günün sözünü versene, dinleyeceğimiz heyecanla bekliyor.
1: Tabii ki, hemen veriyorum.
0: Günün sözünü hazırlıyor.
1: Bugünün sözünü ben değil. Kim yazdı?
0: Ayşegül Kral yazdı. Ayşegül benim kuzenim.
1: Çok teşekkür ederim Ayşegül.
0: Ne yazdı? Bana da göstermediniz ikiniz.
1: Yok görme, bir dakika, ben okuyorum şu an. Ayşegül'den güne söz. Geçmişe teşekkür et ama geleceğin kapısında bekletme.
0: Geçmişe teşekkür et ama
1: geleceğin kapısında bekletme.
0: Benim anlayacağım şekilde nasıl oluyor bu söz?
1: Eyvah eyvah. Ayşegül neredesin?
0: Ayşegül anlatsın ya. O zaman Ayşegül bana söylesin ne anlama geldiğini, yaz.
1: Yani olur.
0: O zaman hazır mıyız? Bak, sana çok güzel bir şarkı hazırladım.
1: Bana.
0: Evet.
1: Oo, bayılırım buna ben.
0: Çok güzel bir şarkı ya.
1: Harika bir şey bu.
0: Biraz 90'lar yapalım mı?
1: Evet, yapalım.
0: Hadi hoş geldiniz, buna sefalar getirdiniz. Ben.

karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: En keyifli, pozitif, enerji bir radyo yayına katıldın. Sen de bizim için çok kıymetlisin. Bursa'dan geldin ve bize kestane şekeri getirdin.
1: Evet.
0: Acaba ben o kestane şekerini tek başıma mı yesem?
1: Abartma lütfen. Herkese dağıtalım.
0: Ama ben paylaşmayı sevmiyorum.
1: Evet biliyorum. Çok da övünmek istiyorsun.
0: Ya şaka. Öyle birisi miyim ya? Paylaşmayı sevmiyorum. Burada öyle birisi miyim?
1: Yani ne yapayım?
0: Peki. Saden, dinleyicilerimizle beraber şu anda mesajları da okuyalım. Sevgili Murat Erdatlı'ya, Murat abime, Emin Erdatlı'ya, sevgili Yusuf abime, Şenol abimize, Esin ablamıza, onlara da günaydın, o güzel aileyi ben selamlamak istiyorum. Avrupa'nın sultanları, yine İbo'nun melekleri dinliyor. Sevgili Bircan, Anka Premium Event çok kıymetli bizim için Bircan Hanım. Sevgili Bircan, Nuray Hanım'a, Southside Piercing Nuray'a, sevgili Çiğdem, sevgili Figen ve Fatma'ya 18 Eylül'de Almanya'dayım. O yüzden Almanya'daki dinleyicilerimize selam. Çok güzel bir event yapacağız, sohbet edeceğiz. 19 Eylül'de eventimize bu güzel kadroyla beraber seni çağırmıyoruz. Neden biliyor musun?
1: Gelmem de ondan.
0: Gelirsin.
1: O yüzden mi?
0: Hadi bakalım. Çağırsan gelirsin çünkü. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Gloria Jeans Cafe'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Marmara Forum Gloria Jeans ailesine de selamlarımızı iletelim. Bu arada Bayram abiye de selam yollayalım. Az önce benim WhatsApp'ıma yazmış. Şunları hepsini oku. Semra Sima geldi. Sevgili Semra'ya da bir günaydın diyelim. O da Sakarya'dan. Karasu'ya gitti mi hiç?
1: Ne kadar çok mesaj alıyorsun.
0: Evet bak daha çoğunu daha okuyamadık
1: Vay,
0: ki.
1: Vay maşallah.
0: Daha bir sürü var. Mükemmel. Semra ablamıza da Semra Hanım'a da çok selamlar. Bazen abla abi diyorum bana kızıyorlar artık demeyeceğim. Dün uyarı geldi bana. Sanki sen 20 yaşındaymışsın gibi davranıyorsun diye. Ama ben çıtır boyum yani. Her türlü. Semra Sima kıymetli sanatçımıza da selam. Nuray ablamıza Hollanda'dan sevgili Ayşe geldi. Eindhoven. Sevgili Ayşe'ye de selam. Onun da gül fabrikaları falan var. Mavi gül gönderecek bana. Aa, İbrahim dedi en sevdiğim birisine mavi gül hediye et. Bana mavi gül gönderecek kankam benim.
1: Tamam sen de bana verirsin herhalde.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mavi gülün bir enerjisi var. Sen birisinden gerçekten işin gücün rast gider yani.
1: Tamam o zaman sen bana vereceksin yani o
0: tamam,
1: mavi
0: gülü. Tamam mavi gül hak ettim. Tamam, Saden ya. Çok iyi. Evet. Sen otomatik sana da geliyor biliyorsun değil mi?
1: Vay.
0: Bu arada sevgili Figen de kurda, kurun ne olduğunu biliyor musun? Avrupa'da kur. Sağlıkla alakalı böyle kendini iyi hissetmek için bir kurlara giderler.
1: Kür olmasın o?
0: Kür değil kızım. Kür ayrı bir şey.
1: Tamam ya.
0: Allah'ım kür nedir ya? Acaba şu an sesimiz iyi geliyor mu? Az önce evet, sen tamam. Çantayı, poşeti, kablo, ses kablosunun üstüne koyarsan abi ses de gelmez.
1: Aa, o yüzden sesim azdı benim.
0: Ya şu an daha iyi maşallah.
1: Tamam tamam vallahi. Süper.
0: Hep Ezgi'den bak ona hediye aldın Ezgi. Bana almadın. Bana niye hediye almadın?
1: Aldım ya şeker aldım ya sana da.
0: Şekeri ne yapayım ya?
1: Sen tutturdun şeker istiyorum. Al sana şeker aldım.
0: Ezgi'ye aldın ya ben mutlu oldum valla. Sadece Ezgi'ye mi aldın?
1: Ezgi
0: yani burada...
1: çok kıskanç
0: ama
1: ya.
0: Ama bak bir şey söyleyeceğim.
1: Yeter artık.
0: Bunlar beş kız. Bunlar tam bir ortam.
1: Evet, çete.
0: Çete. Demeyecektin de Allah. Şimdi başı bu Ezgi tamam mı? Ecem var bunun ablası. Dünya tatlısı psikolog. Benim kuzenim zaten prensesimiz.
1: Öyle bir başladın ki psikolog derken psikopat çıkacak sandım birden ama psikolog
0: grubumuzda,
1: oldu.
0: Grubumuzda sosyete kızlarımız var.
1: Çok tatlı.
0: Nagimiz var. Çok kız güzeller güzel ablamız. Ondan sonra İsmet abi yok grupta. Şey var başka kim vardı?
1: Kızlar
0: Nida
1: var
0: ve Sena grubu. Var tabii.
1: Evet kız grubu.
0: Kız grubumuz. Hmm. Benim ne işim var diye sorma.
1: Sormayacağım.
0: Kuzen olduğumuz için benim güzeller güzeli kuzenlerim. Southside Piercing Nuray ablamız. Gerçi abla demeyecekti. Abla ve abi yasak artık benim evet. Programımda.
1: Hanım diyebilirsin mesela.
0: Evet
1: Bey.
0: Ya.
1: Ama Nuray mesela Hanım. Canım cicim de denmez mi? O da çok mu şey olur?
0: Hani. Ben öyleyim
1: olur
0: ama
1: mu?
0: Ya.
1: Ama denir yani. Ne olacak ki? Sevgi
0: Nuray'cığım.
1: Göstergesi.
0: Nuray'ımıza da çok selam. Ya ben öyle diyeyim yani. Nuray, sevgili Yıldız geldi bak Viyana'dan evet. Yengeç kadını.
1: Tamam.
0: Yengeçleri nasıl bilirsin?
1: Yengeçler çok iyidir. Ben severim yengeçleri. Yani onları çok fazla kızdırmayacaksın. Kızdırınca galiba kıstırıyorlar. Çıt çıt öyle.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Evet artı 43 660 130 19 79 o kadar çok mesaj var ki çoğunu daha okuyamadım. Bir şarkı molası verelim.
1: Ne oluyor? Evet hadi bakalım.
0: Saden konumuz Instagram'dan Saden Official lütfen göz atın.

0: ben aklımı senle...
1: Öyleyimdir. Günaydın Guten Morgen. Selma Hanım diyor ki Şengül'le beraber dinliyoruz. Günaydın. Viyana'dan Şengül Hanım'a da bir selam yollayalım. Bahriye, Murat, çok teşekkürlerimizi iletelim. Şerife hoş geldin, günaydın. Sabah enerjimiz ne kadar güzel, emeğine, yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkürler. Ayşegül geldi, bizim kuzen. Teşekkür ediyorum Saden'e de, çok selam. Ezgi'ye aldığı hediye, hepimiz giyeriz demiş. Bence hiç öyle düşünmeyin, farklı bir şey aldı çünkü. Pakette bana da göstermedi, ben anladım tabii. Kızım ben hayatı yaşamış, görmüş bir insanım. Sen o paketin ise ne olduğunu ben anlamadım.
2: E çıkarttı ki sonra zaten gördün.
1: Ha, rengi de güzelmiş. Sevgili Sadık geldi, hoş geldin. İbo, arbeit İbo, çalış İbo, arbeit İbo. Yemin ediyorum arbeit ya, sürekli çalışıyorum. Saden, şarkını birazdan dinleteceğiz. Kaç şarkı yaptın bugüne kadar?
2: Aşkım var, anladım var.
1: Aşkım, anladın.
2: Anladım. Sonra Varsın Geçsin Yıllar var.
1: Aa, ben onu çok seviyorum.
2: Neyine Güveniyor var.
1: Neyine Güveniyor benim favorim, biliyorsun.
2: Evet. Ha. Bismillah. Neyine,
1: bismillah. Ne güzel ya. Hepsi var valla.
2: Sonra Zor var ve onun Fransızca versiyonu da var.
1: Grav. Sen Fransa'da mı yetiştin?
2: Fransa'da büyüdüm. Ailecek oradaydım.
1: Nerede doğdun?
2: Türkiye'de doğdum.
1: Ha, Türkiye'de doğdum. Okay.
2: Ama sonra Fransa'da gittik. Orada yaşadık.
1: Tamam. Ne yaptın orada?
2: Öğrenciydim.
1: Öğrenciydin. Çok evet, güzel ya. Keşke ben de öğrenci olarak Fransa'da yaşasaydım. Günaydın Guten Morgen kanka diyor. Murat Erdatlı Viyana'dan yarın beni alır mı sence? Yarın Viyana'ya gidiyorum. Murat Erdatlı, taksici abim. Yarın sence beni alır mı?
2: Alacak tabii, alır. Neden almasın?
1: Almıyor. Başka birisi daha söz vermiş.
2: Ha.
1: Doktorları alacağım dedi.
2: Tamam, arkaya da sen geçersin, olmaz mı?
1: Yok, onlar 3 kişi geliyorlar. Murat abiyle 4. Ben de yarın patronumuz var İstanbul'da. Hı. Radyo 45'in sahibi. İsmail Adıyaman'la geliyorum yarın. Ben de anlatıyorum. Murat abimin şöyle arabası var. Burada anlatıyorum ya, seni şöyle alacağız burayı. Bütün planım iptal oldu. Yemin ediyorum ya.
2: Sıkıntı yok.
1: Sen ne kadar olumlu bakıyorsun ya. Ben yarın kriz var diyorum. Sen diyorsun sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı diyor? Adam
2: ya Allah aşkına, başka taksi mi yok İbrahim? Koskoca Viyana'da.
1: Bir şey soracağım. Murat abi başka bir adam. Sen Murat abi tanımıyorsun. Murat abi bizim abimiz.
2: Murat abi, abicim lütfen İbrahim'i alır mısın? Yoksa hani bitmeyecek
1: ya
2: bu program. Susmuyor.
1: Ben Murat abi bizim canımız, abimiz. O benim kankam. Beni bırakır mı? Onun bir sloganı var. Viyana indiğin zaman burada bir abin var. Ya. Günaydınlar, mutlu yayınlar diliyorum demiş. Dövmeli Tülay geldi. Hoş geldin Tülay'cığım. Teşekkürler. Semra Sima geldi. O da Yeter şarkısı var. Önümüzdeki günlerde Oksijen diye bir şarkısı çıkıyor. Çok tatlı bir sanatçımız. O da bak, meslektaşın Sakarya Karasu'dan.
2: Genç bir sanatçı değil mi?
1: Hayır. 20 yaşında.
2: Ne yani? Genç işte.
1: Ruhu 20. Çok ha, genç. Benim kıymetlim ya.
2: Peki.
1: Ama gerçekten genç. Genç enerji. Yani şuradaki gençlere taş çıkar. Zaten genç de, 40 yaşında bu arada.
2: Tamam.
1: Evet, Ecem dinliyor. Bak, psikolog Ecem. Ecem de Ezgi'nin ablası. Bence Ecem daha güzel. Biraz kızdırma. Ezgi'yi kızdırmak o kadar hoşuma gidiyor ki. O benim kanka. Yol arkadaşım. Bizim şans yolumuz var. Şans yolumu herkese söylemedi ya. Ben psikolog. Bazen demiş psikopat. Ya süpersin Ecem ya. Ecem ne zaman yayın yapacağız Ecem'le Ezgi? Ağırdan mı alıyor kendisini yoksa?
2: Ya ben demedim ama yani sen der gibi yaptın. Böyle psiko gibi.
1: Bak arkası. Nagihan geldi, benim kankam geldi. Ablaların güzeli geldi. Acaba Nagi İsmet abiyi çok mu seviyor? Aşırı mı seviyor? Nagihan'ın bir kalbi var. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten çok kıymetlimiz. İyi ki beni Ayşegül bu güzel aileyle tanıştırdı. Ayşegül'ü çok seviyorum. Nida'yı çok seviyorum. Değil mi? Ayşegül tanıştırdı bizi. Nida mı Ayşegül mü? Ayşegül tanıştırdı. Nida da bizim kuzenim o da. Olsun, ikisini çok seviyorum. D&D Beauty. Güzeline güzel kaşık. Sen güzelsin ya. Oraya gidiyorsun daha güzel oluyorsun. Nasıl?
2: Evet.
1: Şu an mesela çok tatlısın. Bir de gidiyorsun. Şekeri olanlar oraya gidemiyor mesela. Çok tatlı yapıyorlar. Evet. Kızım biraz enerjimiz yerine gelsin ya. Derya geldi Almanya'nın Essen bölgesinden. Ona da selam yollayalım. Southside Piercing Nuray'cım da geldi. Güzeller güzeli. Bircan'ım da geldi. O da prensesim. Allah'ım ne kadar güzel sanatçılarımız ve dinleyicilerim de güzel benim ya.
2: Bugün harika geçiyor.
1: Bugün ama sen bugün... gün renk katmak. Ankara'da sevgili Kübra dinliyor. Kübra'nın bir tatlı enerjisi var. Yemin ediyorum buradan hızlı trenle 1,5 saatte gidersin. Normalde 4 saat ya. Kübra ile 1,5 saat.
2: 1,5 saat.
1: Annen değil mi? Ben onu soracağım. Şu. Nurcem anne, ellerinden öpüyorum. Anne bir lahmacun yap da gelip yiyelim ya. Yemin beni lahmacuna çağırmıyorlar. Ya. Ben lahmacunu çok seviyorum. Bitiririm diye korkuyorlar. Biz ne olacak? Yiyeyim 5-10 tane. Bir de açık ayran çok seviyorum. Böyle yayık ayran.
2: Aa, yayık ayran evet. Çok köpüklü severim. Köpüklü.
1: Neyse yayından sonra sizi yemeğe götüreyim ya. Bütün paramı size harcayayım ya. Feda olsun ya. Sanatçıma ve sevgili asistanıma feda olsun ya. Ezgi, bu arada asistanım nasıl buldun?
2: Çok tatlı, çok güzel.
1: Çok tatlı benim kardeşim ya. İşte bizim fotoğrafımızı ve videomuzu birazdan çek. 11'de çekelim.
2: Olur.
1: Çok güzel. Bu arada Saden çok kıymetli sanatçımız. Saden'in projeleri çok güzel. Kendisi birçok projede şarkı okuyor. Ve aynı zamanda da İstanbul'dan Türkiye ve Avrupa'nın 4000'inde dinleyenlerimiz, Saden'le ilgili proje düşünürseniz de lütfen iletişime geçin. Ve bizim yayınımızdan dinleyenler de mutlaka benim adımı da söylesinler. İbrahim'in yayından duyduk, iletişim evet. Kuruyoruz diye. Seni seviyorum. Çünkü oradaki iletişim payımı kaçırmam. Acaba ben para göz müyüm?
2: Yok ya, sanmıyorum İbrahim.
1: Değilim ne bak. Değil. İşte bak Saden anlıyor, görüyor musun? Bak İbrahim abi. İbrahim elde ne kadar sallıyordunuz, ne oldu? Gömdünüz, yok parayı seviyorsun kanka bilmem ne. Bak Ali abim ya. Ali abim ayın birinden birine maaşımı yatırır. İkisini görmedik bugüne kadar.
2: Aa, çok iyi.
1: Allah nazardan saklasın tabii.
2: Yani bir... Harika bir patron.
1: Bak kaçta? 00.09'da attı. Gece var ya Saden 00.09 yani. Ya Mükke bak. Gel konuş, mikrofona konuş.
2: Aa,
1: gel.
2: Maşallah.
1: Gel şuraya konuş.
3: Yani Ali Süzen mükemmel bir patron.
1: Buraya bence. Gel kız, duyulmuyor.
3: Ali Süzen mükemmel bir patron bence.
2: Ezgi yeni yani eleman olarak mı geliyor?
1: Yani. Ama emekçinin maşallah. Hakkını veriyor abi, adam efsane. İşçinin yanında bak, patron ama işçinin yanında bir patron.
2: Süper.
1: Bir alkış. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindirings, doğal için, doğal enerji, doğal için derken yani doğal bir için, soğuk için diyecektim yani buz gibi için. Rahat edin valla, şu günlerde de hakikaten iyi gider. Gerçi biz bugün Pindirings'i içtikten sonra bir de kahve içiyoruz değil mi şu anda? Bak, güzel. Saden programda mısın şu anda canım? Bir şeyler anlattım da dahil ol. Yusuf
2: ya,
1: Atik geldi.
2: Sen bana soru sormadın ki. Soru
1: ama soruyu boş ver. Sen de
2: yani.
1: Olayın içine gir. Yusuf Atik geldi mesela.
2: Aa, kahve
1: Yusuf
2: içiyorum.
1: Yusuf abi de geldi Viyana'dan. Hiç kimse almazsa ben alırım kardeşimi demiş. Vay be. Arkadaşlar yarın Viyana'ya gelsem, Murat abinin işi çıksa beni kim alır? Hadi bakın, beni alan bir dinleyicime hediye vereceğim. Beni diyor polis alır. Seni kim alır bilmiyorum. Acaba ben bir olay çıkartıp nasıl olsa arabayla beni otele götürürler mi? Aleyna geldi. Bak hani gelmezdi. Ben sana dedim. Aleyna benim. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Sen öpüyor musun? Biz öpemeyim mi? Öpemiyor. Biz öpücük yollayır mıyız mı? Ha, tamam.
2: Öpebilirsin.
1: Yanaklarından öpüyoruz Aleyna'cığım. Aleyna kaç yaşında? Kocaman genç kız be. Ben de küçük kız çocuğu sandım. Kızım 28 yaşında. Tam evlilik çağına gelmiş. Ha?
2: Boyu küçük adamı.
1: Ha, boyu küçük. Öyle kaç metre? Istiyorsun. 1,5 var mı? 1,5. Ya Aleyna bir selfie alsana güzelim ya. Bunları kıskandıralım biraz ya. Var mı sevdiceği falan? Ona şarkı yollayalım. Aleyna. Aleyna bize şarkı yaz ya. Aleyna Ecem'in kankası Ezgi ile. Onları da selamlıyoruz. Oo, bu şarkıyı çok seviyorum ya. Ezgi candır. Gerisi... Gerisini siz yazın. Evet, Saden konuğumuz, sanatçımız bugün diyor ki, tahmin etsin bakayım kaç yaşındayım diyor. Semra.
2: 50 mi?
1: Kız seni Allah kahretmesin. 35 yaşındayım. 50 yaptın ya. Ya
2: hangisi 35? Bana yanlış fotoğraf gösterdi lütfen. İnanmayın.
1: Kız, kadın 38 yaşında.
2: Ha tamam.
1: Sevgili Semra Sima, güzeller güzeli bak, kırmızıları giymiş. Tam aşk böceği vallahi. Kırmızı olsun, 5 euro fazla olsun. Semra Sima, çok güzel görünüyorsun benim güzeller güzeli. Sanatçım bu arada. Keyifli. Beni sanatçım diye söylemiyorum. Çok güzeldir yani.
2: Ya o zaman bir şarkısını çalalım. İbrahim.
1: Hemen Yeter'i çalalım mı?
2: Tamam çalalım.
1: Hemen Yeter'i çalalım. Garip. Yeter şarkısı Semra Sima gelecek. Kalmadı halime. Lise arkadaşım demiş. Aleyna benim lise, Ecem'in lise arkadaşıymış. Peki senin lise arkadaşın bizimle arkadaşımız olabilir mi Ecem? Kalmadı halime. Bizim de sosyal arkadaşımız olabilir mi? Ataköy Tayfa burada mı? Bak Makarayız hemen Viyana FM'in logosunu koymuş. Çok tatlı değil mi? Senin fotoğrafın vardı artık gruptan ya. Ayrıldı. Ezgi gruptan. Ezgi çok atarlı. Sen bir kızdır hemen gruptan kendini atar. Yapmaz artık aklı başında.
2: Hayır ya hiç öyle birine benzemiyor.
1: Sen bana niye hediye almadın? Neyse. Ah. AVM'deyiz bana güzel bir...
2: Hediye vereceğim. Çok ayıp değil mi Ezgi?
1: Eskiden ben hep evimden alınırdım. Bekarlık zamanında evlenmeden önce. Ondan sonra işte evlendim ayrıldım gerçi şu anda. O bekarlık zamanında kız daha beni evden alırdı eve bırakırdı biliyor musun? Bak yemin ediyorum. Böyle hazırlanırdım. Çok konforlu bir hayatım vardı. Ciddi söylüyorum. O yüzden çok yani, şımartıldım.
2: Erkekler yani. Almaz mı evden
1: yok
2: ya?
1: Yok ya erkek adını yok bu işin ya. Mesela ben arabası olmayan kızlarla çıkmazdım. Kesinlikle.
2: Ama senin de araban vardı o zaman.
1: Vardı da kızlarla çıkmazdım yani. Arabası da olmasa. Beni alacaklardı yani. Acaba benim arabam çok mu güzeldi o zaman? Acayip ben tam bir garip yokta. Niye gelmedi o fotoğraf? Ezgi'nin fotoğrafı mı? Aleyna mı?
2: Aleyna'nın olması lazım.
1: Bizim kız daha karıştı. Dur şu mu?
2: Ya çok mesaj geliyor. Kafan karıştı zaten. Bak.
1: Bir görsün güzelliğimi diyor.
2: Aa evet.
1: Çok güzel değil
2: çok
1: mi?
2: Çok tatlı.
1: Tamam. Acaba Aleyna benim sosyal arkadaşım mı? Burcunuzu yazın size kim olduğunuzu söyleyelim. Herkes burcunu yazsın. Terazi burada, kova burada, iki kova burada. Biz dedik ya bugün güçlerimizi birleştireceğiz. Şimdi çok tatlı bir sanatçım benim için Bursa'dan geldi. Ve sizler için bugün anons yapıyoruz. Gerçekten çok kıymetli. Saden'le çok eskiye, gerçekten hani çok eskiye dayanan bir arkadaşımız var. Sanatçı ve radyocu arkadaşımız. Bugün ilk kez yüz yüze geldik. Ve müthiş bir bana kızım aç da yiyelim şaka yapıyorum. Sanki istemeye gelmiş çikolatayı açmamış gibi getir. Aç yiyelim ya.
2: Allah'ım.
1: Ben onu satacaktım ama neyse. Ay
2: bir saattir onu saklıyorsun bizden.
1: Kahvaltı da yapmadık zaten. Neyse bugün kahvaltı yok menüde patron küçülmeye gitti. Bari yeminim kan şekerim düşüyor. Ya Ali abi yemin ediyorum ya. Ali abi benden bıktı. Ali abi diyor ki İbo benden bir şey istemesin. Ali abi benden bir şey. Ama bir şey söyleyeyim. Aleyna'nın burcu ne? Yazsın burcunu. Sevgili Ecem'in burcu neydi? Boğa mıydı o? Yengeç. Kızım ablanın burcunu ben daha iyi biliyorum. Vallahi ya. Kuzenimiz olduğu için akrep burcuymuş Semra Sima.
2: Akrep.
1: Hadi bakayım diyor ben sana bir tane daha atayım demiş.
2: Bana.
1: Kızım yorumla diyor.
2: Tamam harika güzel kırmızı da çok yakışmış bence.
1: Glory Jeans'ten radyo yayınımız devam ediyor. Marmara Forum'dayız. Bugün reytinglerimizde %20.2 reytinglerimiz var. Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Bu arada sevgili dostlar, dün Yıldız Silbe konserine iki davetiyemiz vardı ya. Bugün dinleyicilerimiz bana teşekkür etmiş ve bana hediye almışlar. Marmara Forum'a gelip bana hediye alacaklarmış. Ya, sana diyor Saden hediye almasa ben onu alırım demiş İbrahim Eldeniz. Ne anlatıyorsun Saden Hanım?
2: Yeni başladık.
1: Şaka yapıyorum ya ben hediye falan istemiyorum. En güzel hediye benim. Belçika'ya gittin mi? Selma geldi Belçika'dan.
2: Belçika'ya gittim.
1: Selam İbocum demiş. Belçika çok güzel ya. Anlama, onu... Bir Belçika çikolatası gönder ya. Ağlama, sonu çabuk olur, aslında şöyle bir video çekseydik ya dur. Yokluğunla sen harikasın. Evet. Nasıl yapacaksın hem çekip hem. Evet arkadaşlar. Radyo programı devam ediyor. Bugün konuğumuz sevgili sanatçımız Saden. Mesajlarda çok güzel geliyor. Saden bize çok güzel bir Bursa'dan kestane şekeri getirmiş.
2: Evet.
1: Eli boş gelmemiş sanatçım. Glory Jeans'te kahvelerde benden olsun o zaman. Glory Jeans Marmara Forum AVM'de girişte. Glory Jeans ailesine selamlar. Tatlımız var, kahvemiz var. Daha ne olsun?
2: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. O zaman biz bir kestane şekeri molası verelim. Saden konuğumuz, kahve işine devam edeceğiz.

Şimdi bazı şarkılar bize iyi geliyor. Sevgili Mesut abimiz diyor ki İbrahim'cim en güzel şarkılar benden tüm güzel dostlara gelsin. Şimdi Semra Sima'nın, sevgili Semra Sima, Yeter şarkısını dinleteceğiz. Çok da tatlı bir sanatçım benim. Çalışmaktan çok keyif aldım. Bu arada radyo PR'ını da keyifle yaptığım bir isimdi. Semra Hanım'ın yeni şarkısı Oksijen de çıkacak. Çok kıymetli. Türkiye ve Avrupa radyolarının iletişim danışmanlığını yapıyoruz Semra Hanım'ın. Sonra Uğur Arslan'ın çok kıymetli kızı, sevgili Ceylin Arslan. Ceylin'in de radyo planlamasını yapıyorum. Çok da güzel. Hem radyoları dün Türkiye'nin en önemli ulusal radyolarında şarkısını playlistlere aldırdık. Evet.

Evet, uluslararası radyolarımız dünyanın her yerinde yayındayız. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ortak yayındayız ve bugün Saden konuğumuz. Saden'in enerjisi maksimum, yani sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyor. Canım ayı.

0: Alsan diyor yanıma ne zararım olacak ki diyor yani. Alt tarafı diyor bir şımartma paketi yapacağız yani. Bu gidişat. Çok kötü gidişat. Saden acaba sen mutlu musun?
1: Evet mutluyum. Sana oradan o yansımıyor galiba.
0: Mutsuz musun?
1: Mutsuz değilim.
0: Heh. Acaba Saden bugün yeni şarkısının heyecanını mı yaşıyor? Yakın zamanda çıkacak olan heyecanlı. Saden birazdan senin şarkını çalacağım. Hatta şimdi çalalım ya. Niye birazdan?
1: Evet niye birazdan? Neyine güveniyor hiç çalalım ama şu an.
0: Neyine güveniyorsun Saden?
1: Evet neyine güveniyorsun?
0: Saden acaba neyine güveniyor? Saden öyle bir soru olsa neyine güveniyorsun?
1: Ya şimdi bana sorulmayacak o. Ben bir erkeğe sormuşum onu. Neyine güveniyorsun demişim yani.
0: Ne demişsin?
1: Neyine güveniyor?
0: Neyine güveniyor? Sanki ne güzel ya. Benim çok yakın arkadaşım, kıymetli dostum da dinliyor. Sevgili Fatih'ime de çok selamlarımızı iletelim. Yoğurtlu ıspanak bizleri dinliyor. Yoğurtlu ıspanak lakabı. Hiç duydun mu böyle bir isim?
1: Hayır, yemek programına geçiyor gibi olduk da. Hayır, yoğurtlu duymadım. Ispanak.
0: O programımızı her zaman dinler. Bir dakika tamam. Dinlemesin, tansiyonu düşürür biliyor musun? Gerçekten çok kıymetli. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu arada hemen bir radyomuza bir güncelleme var. Sevgili Ali Süzen, kıymetli patron, değerli Akif Özcan yönetiminde yeni dönemde çok kıymetli iki transfer yaptı radyomuz. Biraz bonservisleri biraz bir tık pahalı oldu ama hiç sorun değil. Tamamı %100 dış sermaye ile aldığımız iki adaydan biri Fatih. Hayır ne kızım ne zencisi. Fatih Mercantaş'ı resmen aramızda. Pazartesi günü 18.20 arası Türkiye saatiyle 18.20 Avrupa saatiyle 17'de Fatih Mercantaş ile Organik Komedi geliyor. Programın ismi Organik Komedi, nasıl?
1: Süper, tam bana göreymiş.
0: Tam sana göre. O zaman radyonu evet. Açacaksın 6'da dinleyeceğim tamam. Pazartesi tamam canım?
1: Tamam.
0: Saden'in şarkısıyla açılış yapmasını da rica edeceğim.
1: Tamam.
0: Senin şarkının açılış yaparsa...
1: Neyine güveniyor olsun ama öbürkü de şeyi çalsın. Varsın geçsin yılları çalsın.
0: Diğer transferimiz de Turgay Aydın. Evet. Her hafta sonu pazar günleri 20-22 arası Turgay Aydın'la Kokteyl. Onun adı da. Tamam. Müzikten bir kokteyl, müzik karışımı. Güzel. Yayıncılarınız isimler nasıl?
1: Kokteyl harika, ben beğendim.
0: Kokteyl Turgay Aydın.
1: Ama o maydanozlu yoğurt muydu neydi, o biraz garip.
0: Yoğurtlu maydanoz. Şey, yoğurtlu ıspanak.
1: Tamam.
0: O yoğurtlu ıspanak programın içindeki bir karakter.
1: Ha tamam.
0: Yani o normalde Fatih'in bir bölüm.
1: Şey değil, tamam.
0: Eriği.
1: Tamam o
0: bir bölüm.
1: Şey değil, tamam.
0: Mesela orada mesela.
1: O bir insan değil mesela.
0: Ha Fatih mi insan değil?
1: Yo, insandır
0: Fatih
1: herhalde.
0: İnsan canım Fatih. Adam gibi adamdır ya. Fatih Mercantaş. Tamam. O aman kurban olayım
1: tamam,
0: dur.
1: Tamam maydanozlu yoğurttan bahsettim.
0: Ha, yoğurtlu maydanoz tamam. Okey tamam. Fatih Mercantaş'ı hafta içi her gün Türkiye saatiyle 18'de Viyana Efendi. Pazartesi, çarşamba, cuma. Şu an anca ona paramız yetti. Haftada 3 güne. Eğer param olursa dedi Fatih sevgili patronuma. Şimdi şaka bir yana, pazartesi, çarşamba ve cuma günde 3 kez, sabah, öğlen, akşam, aç karnına falan diyor ya, günde 3 kez gibi oldu.
1: Vitaminlerimizi
0: alıyoruz. Haftada 3 gün vitamininizi alıyorsunuz. Pazartesi, çarşamba, cuma, Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 17'de Fatih Mercantaş'ı, Organik Komedi, Viyana FM'de hayırlı uğurlu olsun sevgili
1: hayırlı olsun.
0: Dostuma, değerli arkadaşıma. 16 yıldan fazladır dostluğumuz var. Eski radyodan da arkadaşım.
1: Tamam.
0: Özellikle gerçekten onunla çalışmak inanılmaz güzel ve çok büyük işler yapacağız. Sevgili dostum Fatih Mercantaş'ına, Akif Özcan'a teşekkürler sevgili radyomuzun müdürü. Bu güzel transferde müthiş bir köprü oldu. Ali Süzen'e de teşekkürlerimizi iletelim. Onay mesajından sonra. Öyle derler ya. Ya transferin tabii menajeri benim. Menajerlik payı, kanka ilk maaşım benim Fatih. Saden hangi şarkı çalalım? Saden neyine güveniyor?
1: Evet, neyine güveniyor olsun.
0: Hazır mısın? Bak, bir şarkı çalacağım şimdi senin şarkılarını ama sen biraz konuş. Sistem gitti çünkü. Radyoda tamam. Yayıncılıkta senin konuşman lazım. Şu an rezil olmayalım diye.
1: Tamam.
0: Biz anlatsana
1: sen
0: tamam.
1: Sen bana mı diyorsun?
0: Sana diyorum, kime diyorum?
1: Tamam ama ya sürekli benim üzerime oynuyorsun şu an sen.
0: Kızım şu an bir sistem bozuldu ya. Tamam, dinleyici anlamaması bozuldu. İçin bir senin bir şeyler konuşman lazım.
1: Genelde mikrofon gidiyordu. Şimdi senin yayının mı gitti? Tamam oldu.
0: Zaten hiçbir şey konuşma dur. Sessizlik arkadaşlar şu anda.

0: Güveniyor. Birisine yine güveniyor diyor. O değil, o ben değilim. Şimdi, İbrahim.
1: Saden dedik ya, yapay zeka Gülşen'den çıkar. Gülşen. O yüzden dedik sana ama sen anlamadın o anda. Tamam. Rezil oldum şimdi. Tamam. Bu şarkıdan sonra senin şarkını çalayım mı?
0: Tamam, hadi anlaştık.
1: Önce Gülşen, sonra Saden burada. En

Bu arada doğum günü olan Düsseldorf'ta sevgili Zehra yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Sevgili Behçet abimizin bir tanecik kızı, doğum gününü kutluyoruz. Düsseldorf'ta, ben orada Düsseldorf'u çok seviyorum. Geçtiğimiz aylarda Düsseldorf'taydım Tarkan'la Dortmund'daki konserinde. Önce Düsseldorf'ta harika bir ortamda, sonra sevgili Tarkan ve ekibimize. Biz orada tabii çalışanız, yani işçi olduğumuz için çok fazla planlama yapamıyoruz. Sahne arkası ve sonrası çalışan bir ekibimiz olduğu için Tarkan bize kahvaltı verdi sabah Dortmund'da. Düsseldorf'u da çok seviyorum. İnşallah bir yarın öbür gün çok büyük para kazanırsam Düsseldorf'tan bir daire almak istiyorum. Ortalama 300 bin eurodan başlıyor. 680 bin euroya kadar standart daireler var. 1 milyon euro ve üstü olan dairelerde de param yetmez ona. Sonra bakacağız.

0: Şimdi Düsseldorf'tan sevgili Zehra Erdoğmuş tam 5 yaşına girdi. Özel doğum günü için. Nazar değmesin eğilsin alem. Sevgili Behçet abimiz, kıymetli, çok değerli babası. Buradan sevgilerimizi iletelim Behçet abimizden. Yıllar sonra kıymetli eşine, sevgili Özlem Hanım'a da günün en güzel şarkını da armağan etmiş olalım. Kızı Zehra, bak kaç yaşına girmiş biliyor musun? 5 yaşına. Bir doğum günü kutlasana kızın.
1: Neden? Tamam, hemen kutluyorum. Neredendi?
0: Düsseldorf.
1: Tamam o zaman.
0: Fransızca doğum günü kutlasana onu.
1: Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire.
0: Bon anniversaire. Almanca kutla.
1: Almanca bilmiyorum.
0: Şaka yapıyorum.
1: Happy birthday.

hepinize doğum günü kutluyoruz. Ankara'dan, Behçet abimizden, sevgili kıymetli... Ya Büşra uyuyor mu ya bu saatte? Büşra'yı bir uyandırsana dayısı. Sevgili Kübra, Büşra ve sevgili Behçet abi için onlar o güzel ailede çok selam. Zehra doğum günü kutlu olsun. Yanaklarından öpüyoruz.

0: bizim bu Ayşegül, şimdi benim kuzenim, tamam mı? Sevgili Saden. Harika böyle geldim. Sporuna gidiyor, tamam mı? Pilates'e gidiyor.
1: E tamam, ne güzel.
0: Buraya kadar güzel, gayet sağlıklı bir yaşam. Abi geliyor işte ya Ezgiler'e ya işte kuzen ne yapıyorsun falan. Abi geliyor lazanyayı gömüyor.
1: E yapma lazanya kıza, spora gitmiş.
0: Ondan
1: gelmiş.
0: Sonra geçen de Ezgiler'e gitmiş, lahmacunu gömmüş. Gözlemeyi gömmüş, sonra kuzen ben çok dikkat ediyorum bu sağlığıma. Nasıl olacak şimdi? Söyle bana.
1: Yok olmaz öleceğim.
0: Sevgili Ayşegül'e de kocaman bir selam yollayalım. Ayşegül kral, kralsın ya.
1: Ben çok
0: ya.
1: Dikkat ediyorum. Ben vallahi. Pilates yapıyorum, spora gidiyorum.
0: Sence ben dikkat ediyor muyum?
1: Sen fit gözüküyorsun ama spora gidiyor musun bilmiyorum.
0: Fitibo. Gidiyorum ya. Çok güzel. Hatta burada bile benim salonum. Benim Türkiye'nin her yerinde var. Polonyalıların spor salonuna gidiyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim İbrahim. Keşke böyle gezerek de radyo programı yapabilsek değil mi? Böyle sürekli oturarak değil de.
0: Ben yapıyorum.
1: Değil mi? Gezerek de çok güzel olur. Kulaklığı takarız.
0: Ha, yürüyerek mi?
1: Ha evet.
0: Acaba biz nefes nefese yayın yapmasak daha mı iyi olur? Acaba kulağa hiç hoş gelmedi mi? Ondan sonra dinleyicilerimiz hop ne oluyor orada falan. Uğraştırma bizi sonra. Rütükle mütükle. Sevgili Saden, bir şarkı seçsene ya.
1: Tamam.
0: Bak, İrem Derici yazsın bana sevdiğim diyor. Yatsın uyusun yanımda.
1: Ben Rain Man'den istiyorum ya. Rain Man'in şu şey var ya, sen var ya sen.
0: Tamam, olabilir. Notumuzu aldık. Şengül geldi, hoş geldin Viyana'dan. Semra'cığım rica ederiz.
1: Çalacaksın mı?
0: Çalacağım canım. Yeter şarkısı çok iyi demiş değil mi? Teşekkür ederim İbo'cum. Ne demek?
1: Ezgi Semra sadece Sima. Notumu aldım dedi.
0: Çalacağım dedim birazdan. Hangi şarkısı?
1: Sen var ya sen, bak unutmuş bile.
0: Acaba ben notumu hemen mi unutuyorum?
1: Evet.
0: Tam bir kova mıyım?
1: Evet.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten dünü unutuyorum biliyor musun? Dünü. Kızcağız perişan oldu burada ya.
1: Ya niye klima yok? Klima var.
0: Klima var, bana vuruyor.
1: Ben.
0: Yerlerimizi yanlış koyduk. Yani benim orada olup senin de burada olman lazım.
1: Ama o zaman sen pişecektin, yazık sana.
0: Olsun. Yani acaba beni düşünen biri mi? Sanatçım beni mi düşünüyor şu anda?
1: İşte ama kıymet bilmiyoruz.
0: Asistanım bile beni düşünmüyor şu anda.
1: O rahat rahat o.
0: Bundaki rahatlık var ya, yemin ediyorum dedemde yoktu rahmetli. Şimdi Saden, evet. Çok güzel bir renk söylesene.
1: Renk yeşil, çok seviyorum.
0: Sen söyle kuzen. Renk, mor. Ben de kırmızı diyorum.
1: Kırmızı.
0: Neden bu renkleri söylediğimi bir bilseniz. Neden bu?
1: Yeşim,
0: acaba Yeşim bizi mi dinliyor? Yeşim. Pente ailesi bizi mi dinliyor? Günün en güzel rengini seçenlerine 5 kişi hediye vereceğim bugün. Bugün 5 kişiye Penti'den hediyemiz olacak. Erkekler maalesef bugün de şanssız olacak.
1: Ama niye? Penti'de var erkeklere de don.
0: Çok kibarsın ya. Tam Fransız. Tövbe yarabbim ya, yemin ediyorum. Acaba sizin bugün son gününüz mü? Sevgili Bircan, teşekkürler. Anka Premium Event. İbocuğum sevgiler, selamlar. Fatih hocamıza da hayırlı uğurlu olsun demiş. Aynen, Fatih Mercan Taşı. Hayırlı olsun yeni yayın döneminde. Bircan, hemen gruba bir afiş atacağım. Fatih'i de dinleyelim artık hafta içi her sabah. Pervin geldi. Pervin kimin arkadaşı? Senin mi Pervin?
1: Benim.
0: Ha, tamam. Sonu 47 ile biten.
1: Bilmiyorum yani, bir sürü Pervin vardır ama.
0: Ben Pervin diyor. Saden'in arkadaşıyım.
1: Aa tamam o zaman.
0: Şu mu?
1: Tamam. Benim Zuzum'dur o. Zuzu diyorum
0: ne demek,
1: ben
0: Zuzu
1: ona.
0: Ne demek?
1: Zuzu bize özel ya, onu söyleyemem.
0: Aranızda şifre mi?
1: Evet.
0: Zuzu sana gelsin şarkı. O zaman Zuzu'ya bir şarkı yollayalım. Acaba Saden'in arkadaşı sevgili Zuzu bizi mi dinliyor? Pervin'e de. Pervin bir selfie atar mı bize?
1: Atar tabii, çok güzeldir bu arada.
0: Çok mu güzel?
1: Ha, çok güzel.
0: Acaba İbrahim Elden'i bugün %20.2 büyümüşüz.
1: İbrahim. Büyümüşüz İbrahim.
0: 20. Sen lütfen eyle. Sen lütfen eyle. Sen lütfen eyle. Sen lütfen eyle. Sen lütfen eyle. Sen lütfen eyle.

0: Yayın gitti geldi. Pervi yayına girdi, bizim yayın düştü.
1: Ha? Arkadaşım mükemmeldir.
0: Pervin selfie atar mı şimdi bize?
1: Atacak, çok güzel çünkü.
0: Ne kadar güzel.
1: Aşırı güzel. Dedim ya ben sana, Samsun'da o güzellikte birinci olmuştu.
0: Samsun güzellik yarışmasında birinci olacak, evet, kadar güzel. Evet. Hiç benim güzellik yarışmasında birinci olan arkadaşım yok, biliyor musun?
1: Nasıl ya? Sen demedin mi geçen yayında ben bütün mankenleri, ünlüleri?
0: Allah'ım yani... yarabbim ya. Acaba sen bizi bugün batıracaksın mı? Bugün benim son yayınımı benden, benim yerime Fatih'i mi alacaklar?
1: Bak ben sana dedim az önce, ben konuşmayayım, gaf yaparım çünkü ben, olmaz benden dedim.
0: Kankam selamlar diyor, Kahraman Pehlivan geldi. Kahraman Pehlivan senfoni müzik organizasyonu güçlü kadrosuyla gerçekten müthiş, yorulmak bilmeyen. Bak Kahraman'ın bir huyu var, Saden.
1: Evet.
0: Kahraman'la buradan Ankara'ya gittik, Ankara'dan Kırıkkale'ye gittik, Kırıkkale'den Danıcı Köyü'ne geçtik, oradan da Mersin'e geçtik. Arabayı nasıl kullanıyor biliyor musun? Uyuyarak. Yani bir baktım ben kaldırıyorum. Kanka uyan.
1: Ankara, Çanakkale, Kırıkkale, Danacıköy, İstanbul.
0: İstanbul, Mersin.
1: Mersin.
0: Yani Ankara'dan da Mersin. Biz arabada 3 şoförüz. Üçümüz de uyuyarak gittik. Nasıl?
1: 8 saat uyumuş o zaman adam.
0: Abi çok yani güzel ya. Üzüm festivali vardı. Seni üzüm güzeli seçelim mi ya bizde? Madem Samsunlu kızımız Pervin... Sen de bizim üzüm güzelimiz ol. Olmaz mı? Üzüm yarışması güzeli yapayım mı seni?
1: Yapma.
0: Birinci bak Saden, bence sen...
1: Ezgi daha güzel. Ezgi üzüm güzeli yap.
0: Ezgi seni üzüm güzeli yapayım mı? Vaatlerimin arasında seni üzüm güzeli yap.
1: Oley.
0: Genç kızları üzüm... genç kızları üzüm yarışmasında birinci yapacağım diyor. Vaatte kandıran İbrahim Elif.
1: Karakoldan topluyormuş.
0: Dinliyorum demiş. Acaba Pervin'in burcu ne? Evet diyor, Zuzu ben diyor.
1: Akrep.
0: Akrep mi? Taşıyor mu özelliğini?
1: Tam akrep.
0: Yükseleni ne?
1: Onu bilmiyorum yani yükseleni.
0: Nasıl yakın arkadaşın Zuzu?
1: Tabii ki yakın arkadaşım.
0: Çok yakınmış ya.
1: Sen ara bozucusun İbrahim.
0: Ben bozarım. Zuzu benim canım ya. Acaba Zuzu'yla sen çok mu mutlusun? Ecem geldi ya. Ecem var ya, bir tane ya. Seni dinliyorum diyor. Ne kadar güzel.
1: Ezgi götürdün mü?
0: Ezgi.
1: Afiyet olsun.
0: Ecem sarı diyormuş. Ecem'e de sarı yakışır mı? 5 euro fazla olsun. Kızlar herkes rengini söylesin. Hediyelerinizi ben alacağım.
1: Ya hangimizin tuttuğu yeşil? Ya mesela ben yeşili tuttum ya. Bizim tuttuklarımızı mı bilecekler?
0: Hayır, bilmeyecek. Ben gideceğim mağazaya, sizin sevdiğiniz şeyleri ben alacağım. Alışveriş. Ay en sevdiğim alışveriş.
1: Yine kendi seçiyor ya, inanılır gibi değil.
0: Acaba Ecem şu an mağazı mı geçti? Evet değil mi?
1: Hayır, onları benim seçmem gerekmiyor
0: şey
1: mu sence de? Ya o nereden bilecek ki değil mi?
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Ecem var ya, bir kahve yapıyor, hayattan soğursun. Bak hayattan, bak Ecem'in kahvesini iç. Kendisi psikolog. Dersin ki Ecem hakikaten benim bütün psikolojimi bozdun yani.
1: Tamam, zifiri bir kahve o zaman, asfalt gibi.
0: Keşke öyle olsa, su gibi. Kahve koymuyor içine, su veriyor. Ayşegül geldi. Ayşegül hangi renk demiş? Hadi renklerinizi yazın kızlar. Prensesimiz de burada. Ayşegül sen de bir renk yaz. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Peki sen kar beyaza kara desen de kabul mü?
1: Tabii ben ne desem kabul İbrahim.
0: Ne diyorsun yani?
1: Evet.
0: Semra diyor ki ben de diyor üzüm güzeli olmak istiyorum. Sadenimi üzme diyorlar. Baksana sadenimi üzme diyenler var.
1: Bak işte gördün mü?
0: Halkı arkana aldım.
1: Ben sana dedim.
0: Ha. Yemin ediyorum yandım ben şu anda. Gerçekten halktan daha büyük bir güç yok ya. Saden dinleyicilerim seni aşırı seviyor bu arada. Çok sevdi.
1: Ben de onları
0: çünkü seviyorum. Çünkü senle her gün yayın yapıyoruz biz 10 dakika.
1: Evet.
0: Hafta içi her gün Saden'le günün pozitif sözü. Ezgi seni daha çok sevdi bugün.
1: Bir şey söyleyeyim mi İbrahim? Sana diyorlar mı Saden hiç konuşturmuyorsun. Bu ne ya, bır bır bır bır konuşuyorsun diye.
0: Sen hiç konuşmuyor musun? Hayır. Sen konuşmamış halin.
1: Konuşmuyorum.
0: Allah Allah. Hayırlı sabahları, iyi çalışmalar diye mesajlar var. Teşekkürlerimizi iletelim. Şenol abi, sana selam yolladık az önce ama duymadın. Şenol abiye, Esin ablama ve o güzel aileye de çok selam. O da
1: selam
0: Trabzonlu kıymetli dostumuz. Nagi de bir renk seçsin ya. Nagi de sarı diyor. 5 euro fazla olsun, sarı olsun.
1: Ne alacağına bağlı tabii, değil mi?

0: Söyleme, kulağına söyleyeceğim. Söylemem.
1: Oha. Buna bir şey yok.
0: Benim rengim mor demiş Semra Sima. Herkes rengini yazsın. Size belki bir hediye alabilirim.
1: Belki dedi gene ya.
0: Size kesin de dinciye belki.
1: Ha tamam.
0: Bak ne diyor? Okusana.
1: Ne diyor? Ben, ya deme onu anlatma. Hayır. Aha ben o gün nasıl içeceğim?

Zamanımız çok dar. Bak, önümüz yaz. Muhteşem bir Simge şarkısı. 16 Eylül'de Simge ile Kapadokya'da olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Nevşehir Kapadokya'da 16 Eylül'de sahne öncesi ve sonrası ben İbrahim Elden Simge'ye eşlik edeceğim. Simge Sağ'ın hayranları 16 Eylül'de beraberiz. Bu arada şu anda Marmara Forum Alışveriş Merkezi'ndeyiz ve Gloria Jeans'teyiz. Gloria Jeans kafede ve özellikle Gloria Jeans kafenin en güzel lezzetlerini tadıyoruz. Biz kahveyle başladık. Americano benim vazgeçilmezim. Kızlar ice mocha falan bir şeyler içiyor. Sonrasında nefis sandviçler, çaylar falan derken finale geldik. Finalde Gloria Jeans'te benim en çok sevdiğim içeceklerden bir tanesi de kuzu kulağı. O kadar mutlu oluyorum ki. Bizi iki kuzu kulağı lütfen. Burası Marmara Forum AVM. Gloria Jeans. Sevgili Barış Bey'e, sevgili Fatih Bey'e, Murat Bey'e ve tüm ekibine, Gloria Jeans ailesine günün şarkısını gönderiyoruz. Ayrılmayın.

0: Acaba Zuzu Akrep Burcu yükseleni yay mı? Oo, bir şey söyleyeyim mi? Gördün mü Zuzu'yu? Hani anlatıyordum böyle, yok şöyle kötü böyle. Zuzu çok güzel ya.
1: Zuzu çok güzel.
0: Hazır mıyız? Zuzu'ya şarkı İyiyim, olacağız. Zuzu. Acaba Akrep... Bunu biraz kıssana, nereden çalıyor? Kurban olayım, sen bizi bugün işten kovduracaksınız.
1: Ya sen az önce dedin ya, bütün AVM dinlesin, bizi açalım.
0: Vallahi çok iyi ya. Şimdi Akrep Burcu ve yükseleni yay. Gerçekten bugün sevgili Zuzu bir günlük selfie atıyor mu bize? Hayır demiş, hayır. Terazi diyor. Ne terazi ya?
1: Terazi Ezgi.
0: Evet. Bir şey söyleyeceğim. Akrep Burcu değilim. Kızım sen akrep dedin ya, kadın teraziymiş.
1: Kim terazi ya?
0: Zuzu. En yakın arkadaşım dedin, canımın içi dedin, kalbim dedin,
1: tabii
0: aşkım dedin.
1: Tabii ki canımın içi.
0: Bu nasıl canının içi? Daha Burcu'nu bilmiyorsun, canının içi. Bence sen arkadaşlarını bir daha gözden geçir yani.
1: Acaba kocası mı akrepti?
0: Valla kocası mı akrep? Bilmiyorum ama Zuzu valla kızacak sana. Bak hepsi, hiçbirini tutturamadın. Valla günün şarkısını sevgili Zuzu'ya da armağan etmiş olalım.
1: Rain Man atacaktım
0: da. Zuzu'nun yerine olsam sana selam vermem valla.
1: Ya işte bile. Sürekli ara bozucusun İbrahim.
0: Hangi şarkısı Rain Man'in?
1: Sen var ya sen. Kaçıncıya söyledim biliyorsun değil mi?
0: Reymen sen var ya sen. Gelsin şarkı. Artı 43-660-130-1979. Nida geldi, Sena geldi, sevgili Ecem bizim, Aleyna. Aleyna'nın selfisi nerede ya? Vurgun vurgun üstüne atacaksın. Aleyna selfie attı mı bize Ezgi? Yok mu düz yolun? Bak Sena'nın selfisi de bu.
1: Aa Sena da çok güzel.
0: Sena en güzel fotoğraf atanlardan bir arkadaşımıza sürpriz vereceğiz değil mi Murat Bey? Ya süpersiniz. Bizim burada Murat Bey müdürümüz, özellikle Mustafa Bey ile AVM müdürümüz Mustafa abimle biz hep burada ne içiyoruz? Kızı kulağı içiyoruz. Ama size ısmarlayamam ya. Çünkü son paramı da bitirdim. Size yok. Valla. Müdürümüzden olsun. Diye bizimki burası abi. Ya çok tatlı ya. Kuzu kulağını içtin mi Gloria Jean? İşte,
1: yok hayır, deneyelim.
0: Aa bizim için en iyi potansiyel şu an sensin. Tamam. O zaman buz oranı nasıl olsun?
1: Güzel, buzlu olsun çünkü burada piştim de biraz.
0: Öyle mi? Tamam. O zaman 3 tane kuzu kulağı, bir tanesi az buzlu. Ya müdürüm size zahmet veriyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Arkadaşlarla yolluyorlar. Gloria Jeans Marmara Formalı Şehir Merkezi'nin hemen girişine yayınımız. Kıymetli Murat Bey'e 3 kuzu kulağı, biraz buzlu. İbrahim Bey kuzu kulağınız hazır.
1: O kuzu kulağı bir şey söyleyeceğim. O ekşi yeşil yapraklı bir şey
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzel bir içecek. Evet, Saden evet. Sen bu içeceği iç. Bak Gloria Jeans Marmara Formalı Şehir Merkezi'ne gel. Burada alışverişini yapacaksın. Yoruldun. Hı. Hemen kuzu kulağı ve kahveni geldi, içiyorsun. Şişeceğiz. Bursa'ya öyle gidiyorsun.
1: Kuzu kulağın içine süt atıyor musunuz?
0: Ya sütlü değil. Sen gelsin iç. Ondan sonra bakarsın içine ne var. Yok süt var mı? Yok laktozsuz olsun mu? Allah'ım ya.
1: Laktozsuz yemin ediyorum ben İbrahim. Süt koyacaksan içine laktozsuz olsun.
0: Süt olacak mı? Sütlü mü? Öyle dertli. Kuzu kulağın öyle derdi yok. Sen tamam. Sadece ferahlayacaksın. Acaba sen mutlu olmak istemiyor musun?
1: Hayır istiyorum işte, o yüzden soruyorum.
0: Birazdan sana bak, şu anda Gloria Jeans Marmara Formalı Şehir Merkezi'nin girişinde Gloria Jeans Cafe'den biz yayınımızı yapıyoruz. Gloria Jeans Cafe'nin en enerjik yerlerinden biri. Evet, müdürümüzün enerjisi, samimiyeti, sevgili Barış Bey, Fatih Bey o kadar kaliteli güzel insanlar ki bak misafirlerimiz burada, enerjileri çok güzel. Birazdan Kuzu Kulağı ile beraber buradan Bursa'ya koşarak gideceğim. Peki. Şu kestane şekerini de verdin bize. Enerji maksimum yemin ediyorum. Bu arada radyomuz dünyanın her yerine, bu arada mesajlar geliyor. En güzel kızımız kim demiş. Ya bir şey soracağım, güzellik yarışması değil ki burası ya. Sena ben güzel miyim diyor Ezgi.
1: Ya fotoğraflar sana düştü, biz görmüyoruz. Hepsini de saklıyorsun bu arada.
0: Kızım.
1: Sena çok iyi.
0: Çok güzel. Evet. Sena kızımız evet. Güzel. Ayşegül sen de at bir tane. Bak senin Zuzu'dan haber yok. Anlattın yok şöyle güzel.
1: Evet
0: yok.
1: Samsung güzeli ya. Allah Allah.
0: Bak
1: gerçekten
0: bu ablamız da
1: güzel.
0: Kırmızı. Evet herkes fotoğraf atsın bize. Selfileri atsın bakalım. Aleyna en güzeli benim demiş. Aleyna nereye attı? Bana atmamış ki İbrahim. Nereye attı?
1: Gösterdin ya az önce. Aleyna da atmıştı değil mi? Çok
0: Aleyna
1: tatlı bir kız.
0: Bugün en güzel, radyomuzun en güzelleri arasında bir arkadaşımıza. Aleyna da yarışır. Sena ile yarışır.
1: Tabii çok tatlı. Onu ben görmüştüm az önce.
0: Pervin'le de yarışır. Bak Pervin de güzel.
1: Zuzum birazdan atacak fotoğrafını ya. Atar.
0: Birazdan bir karıştıracak mı ortalığı?
1: Evet.
0: Ya kuzu evet. Kulağını dört mü yapacağız? Hocam ben şu an herkesten bir fotoğraf geldi. Yemiyorum sanki güzel yarışması yapıyoruz biz. Burada ya.
1: Samsun güzeli var dedim ya.
0: Samsun
1: şimdi.
0: Güzeli de buradaymış. Ecem diyor ki rengi... Hadi bakalım. Herkes rengini söylesin. Bugün 5 arkadaşımıza çok özel bir hediyem olacak. Haberiniz olsun. Bu arada İstanbul'da Ataköy Marina Arena, biliyor musun Ataköy Marina'yı?
1: Evet biliyorum. Ha,
0: orada konserlerimiz var. Dün Yıldız Silbe ile başladık. 31 Ekim'e kadar ben oradayım, ben ve ekibim. İki dinleyicimize de konser bileti vereceğiz. Kimin konserine?
1: Kimin?
0: Bilek. Evet.
1: Bilek. Kime?
0: Birazdan detayları aktaracağız. Ah Ezgi, ah. Derya Bedavacı var. Sever misin Derya Bedavacı?
1: Ay bayılırım ona.
0: Derya Bedavacı sana mükemmel. Veriyorum o zaman bilet.
1: Tamam, mükemmel bir sesi var.
0: Tamam,
1: ya.
0: İki kişilik bilet cebine koy.
1: Tamam.
0: O gün seni ağırlatacağız. İstanbul Ataköy Marina Arena'da Bayhan Prodüksiyon'un düzenlediği, Bayhan ailesine de çok selam. Ben aklımı seninle bozdum diyor. Başkasıyla işim olmaz. Ne güzel bir şarkı ya. Acaba insan bir kişiye adapte mi olması lazım?
1: İbrahim Bayhan vardı bir zamanlarda da, biliyorsun değil mi?
0: Nereden aklına geldi şimdi? Var var. Hala çok kıymetli sanatçımız. Evet. Kültür evet. Ve Turizm Bakanlığı festivallerinde de oluyoruz bazen. Kendi de beraber oluyoruz bazen. Sahne Aa. Sunumlarına tabii.
1: Sahnesi onu... de çok iyi onun değil mi İbrahim?
0: Müthiş güzel. Evet. Çok kaliteli. Evet. Bayhan sevenlere de selam yollayalım.
1: Çünkü bana şey diyorlardı. Bayhan'ın kadın versiyonu.
0: Öyle mi? Sana mı diyorlar?
1: Evet.
0: Bayhan'ın kadın versiyonu mu? Acaba sen kuzu kulağı mı içeceksin?
1: Bir kelime

0: Radyo programı devam ediyor ve mesajlara yetişemiyorum. Bugün aşırı yoğun. Kusura bakmayın, biraz geç okuyorum. Her şarkıda da konuşuyorum aslında yetişmek için. Kübra geldi. Ankara'dan. Bizleri Ankara'da dinliyor. Selam ve... Evet Kübra'cığım, bize burcunu yaz ve bize bir renk söyle bakalım. Kübra'cığım sen de rengini, Zuzu sen de rengini yaz. Rengini değiştirecek misin yoksa aynı mı? Zuzu kulağı nasıl bu arada? Glory Jeans Cafe Marmara Forum alışveriş merkezindeyiz. Kuzu kulağı nasıl? Tadına baktın mı?
1: Evet baktım. Ekşi, soğuk, nefis buzlu. Şekerli de bu arada aynı zamanda.
0: Acaba sen güzel anlatamadın mı? İçindekiler. İki tutam mercimek. Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Ne olduğunu sordun.
0: Acaba Nagi bize kuzu kulağı yapar mı ya? Bak Nagi de göndermiş.
1: Ya çok iyi
0: bak,
1: tadı bu
0: Nagihan
1: arada.
0: Nagihan Hanım.
1: Oo.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bir numara diyelim mi?
1: Oha mükemmel.
0: Ha Nagihan Hanım, İsmet abimin.
1: Bir şey söyleyeyim, gözler, kaşlar, orana
0: kızım,
1: bak.
0: Kızım Nagihan Hanım.
1: Kime?
0: Betüş Peri. Sihirli Annem'deki Betüş Peri.
1: Betüş Peri'ye 10 yazar. 10 katar. 10 basar.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Nagihan, o zaman Nagihan Saden bir bakıma hak etti mi? Sen niye bakım istemiyorsun? Ben bakım yüz istemiyorum. Senin hakkını ben kullanabilir miyim?
1: Kullanabilirsin. Ezgi de kullanabilir.
0: Allah razı olsun. Ezgi ya. Bir selfie de benden gelsin mi demiş Bircan ablan bak. Maşallah. Ablasının gülü ya. Ablasını çok seviyor vallahi. Bircan bu kız sana...

0: this is dobra. Dobra.
1: Dengi. Dengi. Dengi. Dengi. Dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra. Dengesiz dobra.
0: Ve. Şirin.
1: Kendini beğenmiş.
0: Ukala.
1: Ukala. Ben olsam selam vermem.
0: Kendime acaba zor dayanıyorum.
1: Acaba sen çok mu güzel gülüyorsun?
0: Kendimi anlamıyorum ben bazen hakikaten. Ya gülüşme taktım bu arada, benim desibelim yüksek.
1: Acaba sen biraz kısa mı gülmelisin? Şaka yapıyorum ya, senin gibi gül. Zaten kovulacağız birazdan. Yayınımız var. Ezgi bugün bana yardımcı, co-pilotluk yapıyor. Yardımcı yayıncı. Sevgili Ezgi Gökçe'ye bir alkış. Zuzu ne oldu? Uyudu senin Zuzu.
0: Hayır, Zuzu çalışıyordur belki. Ve belki de yeni kalktı. Kahvesini yudumlayacak falan, saçı başı dağınık, düzeltecek.
1: Biz şimdi onu mu bekleyeceğiz? Zuzu'nun saçını başını dağıtıp düzeltip yayın bitecek şimdi. Sanki şeye gidiyor, mankenlik ajansına girecek. Alt tarafı selfie atacak. Zuzu Aleyna yazmış bak. Aleyna niye selfie bir tane daha atsın ya?
0: Aleyna attı, Aleyna, sen hala
1: canım benim, tek gösterimlik atmış. Aleyna da yani kızım biz üzerine kredi çekmeyeceğiz. Tek gösterimlik fotoğraf nedir ya? Var ya bu tek atımlık, bir daha göremiyorsun.
0: Aa, o ne gerçekten ya? Onu niye öyle yapıyorlar?
1: Bir daha kaybolan bir daha fotoğraf oluyor. Ama çalışıyorum ben diyor, çalışıyorum. Şey acaba Aleyna'ya kuzu kulağı ısmarlamayalım mı? Hastanede mi çalışıyor? Hangi hastane? Acaba beni de yanına alır mı? Acaba benim şu anda hastanede bana randevu mu alması lazım?
0: Unutkanlık için bence B12.
1: Acaba Aleyna günün şarkısını ona mı yollayalım? Bak geldi, fotoğraf buradan da geldi. Ben yayından sonra bir Ecem'den bir randevu alayım ya. Ecem'in seansları pahalı mı? Euro ile 50 euro. Tamam ya, veririz. 50 euro var ya. Al ya. 50 euro var ya.
0: Evvel alıyordu Ezgi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ecem bir gör.
0: Para verenlerin çok olsun.
1: Peki son mesajlar, hadi veda edelim.
0: Tamam.
1: Çok mesaj var. Ezgi de atmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Aleyna günün selfiesi için çok teşekkürler. Aleyna'nın burcu neydi? Aleyna bize burcunu yazsana lütfen.
0: Ay İbrahim bir şey soracağım. Yayın bitirim hemen. Benim ekibim var, grubum var. Bera Kolektif. Onlara da buradan selam söylemek istiyorum.
1: Söyle canım, yayın devam ediyor.
0: Bitireceğim dedin. Şu an yani
1: veda
0: bitirmeden onu söylemek zorundayım.
1: Benden sonraki yayıncı... 2 dakika sonra yayıncı girecek.
0: Tamam. Bera Kolektif'i de dinlesinler lütfen Spotify'dan falan. Çünkü çok çok iyi şarkıları var.
1: Bak Bircan Hanım geldi. Stuttgart'tan.
0: Ben onu birine benzettim. Bir ünlü böyle yıldızlardan
1: ünlü
0: falan.
1: Ünlü zaten canım. Kadın Stuttgart'ın en ünlü iş kadını yani.
0: Tamam mı?
1: Anka Premium Event.
0: Okey, oyunculardan yani böyle dünyaca.
1: Yani dünya en güzel oyuncumuz bizim Bircan Hanım ya. Bircan Hanım burada mı? Esmer. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Ne diyordun az önce canım?
0: Diyordum ki Bera Kolektif var. Spotify'dan falan takip etsinler. Çok iyi şarkıları var. Söz, müzik, beste hepsini kendileri yapıyor.
1: Dinliyorlar şu anda?
0: Muhtemelen dinliyorlardır. Benim Varsın Geçsin Yıllar şarkısı var ya. Hı hı. Onu çalmadın bu arada. Onun da söz,
1: laf,
0: müzik, beste.
1: Sadem bize laf mı?
0: onların şarkısı yani, ben seslendirdim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ecem acaba şu anda ben Ezgi'ye 50 euro mu veriyordum almadı? Aleyna aslan burcuymuş. Oo. Sağım solum önüm arkam hep aslandı. Aslanı severim. Ama ben aslanları... Bana kötü aslan geldi. Vallahi ben de çok severim ya. Bugüne kadar hayatımda olan bütün kadınların hepsi aslanmış, biliyor musun? Acaba ben burçları mı değiştirsem?
0: Aslan olmaz sana ya.
1: Olmaz.
0: Kova ve aslan olmaz zaten. İkizler çok iyi oluyor kovayla.
1: İkizler değil mi?
0: Hı hı.
1: Terazi?
0: Olmaz.
1: Aslan olur diyorlar bak.
0: Kovayla,
1: kovayla
0: aslan
1: kova
0: mı?
1: Diyor üst düzey diyor. İki kova uzaya çıkar diyorlar.
0: Kovayla kova birbirini yer yer.
1: Banu Hanım bir fotoğraf atmış bakalım hemen. Bu arada sevgili Kübra Ankara'dan muhteşem bir selfie yollamış. Teşekkürler. Bizim Aleyna da harika görünüyor bu arada. Acaba Aleyna...
0: Ne kadar çok geldi değil mi?
1: Baksana.
0: Selfiler.
1: Aynen.
0: Evet çok tatlı
1: Aleyna. Ve hastanede...
0: Aleyna. Çok saf,
1: bak,
0: böyle duru güzelliği
1: güzelim
0: var.
1: Güzelim bak. Radyomuzu dinleyenleri gör. Bugün canlı canlı hisset. Hı. Hep anlatıyorum ya, radyoda mesaj okuyorum. Gördü. Kendi gözünle gördün mü?
0: Çok fazla mesaj var.
1: Ne kadar geldi tahmini? Hı. Bir sürü mesaj geldi. Hı. O yüzden sen bugün...
0: Harikaydı.
1: Her şeyi gördün, yaşadın. Evet, nasıl? Evet.
0: Çok güzel, enerjiniz falan mükemmel yani burada. Ezgi de var iyi ki.
1: İyi ki var. Bugün mesajlar çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz grubuna hemen bakalım. Bu kim? Banu Hanım'ın. Burcu ne? Banu Hanım'ın. Banu Hanım bize bir burcu yazdı.
0: Öpücük yollamış bize.
1: Acaba ikizler mi görüyorum? İkizler vibe'ımı gördük. Banu yazsana burcunu güzelim. Bakalım. Ankara güzeli sevgili Kübra'dan bir selfie geldi. Kim bu?
0: Kim? Pervin işte. Aa işte benim zuzum. Aa gördün mü ne kadar güzel? Gördün değil mi?
1: Acaba Pervin şu an kış modunda mı? Geçen senenin fotoğrafı mı bu?
0: Hayır, belki Samsun'da. Nereden biliyorsun? Şunun güzelliğine bak, maşallah maşallah.
1: Valla çok güzelmiş Zuzumuz. Allah neştemize bağışlasın. Evliydi değil mi?
0: Evet evet.
1: Tamam, hı-hı. Kıymetli eşine de çok selam. Şimdi valla çok güzeldi ya bugün radyo yayını. İyi ki geldin Saden.
0: Teşekkür ederim. İyi ki buradaydım.
1: İyi ki ben de varım. Allah razı olsun benden de. Özledim. Sevgili Ezgi'cimden çok teşekkürler. Benim yol arkadaşım. Bizim şans yolumuz var Ezgi'yle sabahları. Ayşegül'le Ecem'in şans yolunu satın aldık. O derece güçlüyüz yani. Bak şimdi Ayşegül'le Ecem'e dedik ki kaç para oğlum burası? Bu yol kaç para dedik. Ecem de dedi ki işte şu kadar. Al lan bu kadar para. O yoldan bir daha geçmeyeceksin. Özledim ben de. O yoldan bir daha Ecem'le Ayşegül geçmeyecek. Çok teşekkürler. Bugün harikaydınız. Hepiniz çok tatlıydınız. Banu'nun enerji... Banu bir yazsın burcunu. Banu bize burcunu yaz. Kübra hemen burcunu yaz. Ankara. Senin yükselenin de kovaydı değil mi?
0: Evet ben kovaya kovayım.
1: Allah yardım. Allah başka dert vermesin.
0: Amin amin.
1: Zaten hangi şarkını çalalım? Son şarkı.
0: Çok üstüme geliyor ya. Varsın geçsin yıllar. Olsun. Bence çünkü hani dedim ya söz müzik Bera'ya ait çok güzel besteler yapıyorlar. Herkesin dinlemesini
1: Saden,
0: isterim.
1: Saden varsın geçsin yıllar. Banu da mı kova? Vay limine.
0: Hangi kova? Az önce öpücük yollayan mı?
1: Aynen.
0: Ben kova diyecektim biliyor musun? Çünkü enerjisi güzel.
1: Kova
0: yani.
1: Enerjisi değil
0: evet.
1: Mi? Valla bugün herkes çok tatlıydı. Katılan, dinleyen herkese çok teşekkürler. Pindirings'e bugün İbrahim Elden pozitif bir enerji yakaladı. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Hafta içi her gün sizlerle olmanın mutluluğun, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Pindirings, iyi ki varsın Pindirings. Viyana'da tüm marketlerde bol bol için her içtiğiniz Pindirings. Hatta dur şu bunu bırakayım da kuzu kulağını bir Pindirings içeyim. Çok iyi ya. Viyana'da tüm marketlerde Pindirings.

0: Şimdi artık veda edelim sevgili dinleyicilerimiz. Artık gitme zamanı. Teşekkür ediyorum herkese. Dinleyen, dinleten herkese teşekkürler. Ecem ne yazmış? Okumadık mı Ecem'imiz mesajını? Gülücük atmış bize. Şans yolumuz satılık değil. Yani bu ben buna cevap yazmamışım ki. Ben yazmıyorum zaten cevap. Şans yolumuz satılık değil demiş. Biz alırız değil mi Ezgi? Teşekkürler. Kübra ne yazmış? Evet, yüreğine sağlık falan. Gayet güzel. Nida ve Sena'ya teşekkürler. Banu'ya çok teşekkürler. Ha? Nidoş bak, bu da Nidoş'umuz.
1: Ya çok iyi.
0: Sadem bundan sonra Spotify'da listemize eklendi demiş.
1: Aa,
0: kızım bak çok
1: sevildin
0: ha. Zaten seviliyordun. Bugün yayında ekstra işte gelmenin faydaları. O kadar yolu boşuna çekmedin.
1: Evet. Öpücüklü kız... fotoğrafları daha çok beğendim İbrahim bu arada. Öpücüklü.
0: Bak bu da senin Dudu.
1: Evet. Neydi? Zuzu.
0: Pardon, Dudu diyorum.
1: Dudu dilleri.
0: Peki çok teşekkürler Sadan, iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim ben herkese.
0: Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Tekrardan yeni projelerin, yeni akışlarda herkes takip etmesi için Sadan Official Instagram'dan yaptığı işler, yeni şarkılar, Spotify, klipler, Sadan ne zaman şarkı çıkartacak, hangi proje ne zaman gelecek, slow mu, hareketli mi, ne yapıyor, 24 saati nasıl geçiyor, ne yiyor, ne içiyor,
1: hepsi
0: Sadan Official'da. Sadan Official, Samsun, Adana, Diyarbakır, Edirne, Niğde, Official, evet. Sadan Official, Sadan teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kuzu kulağında keyifle iç, ben de keyifle içeyim. Yarın yayında olamayacağım, yarın Viyana'dayım. Havada olacağım için çok üzgünüm. Pazartesi günü Antalya'dan sizlere sesleneceğim. Pazartesi günü İbrahim Elden Antalya Lara'da. Çok güzel bir tiny house'um var. Tin house mu? Tiny house mu? Nasıl söyleniyor bilmiyorum.
1: Tiny house'a diyorlar yani.
0: Ya işte çok güzel tiny bir yerim var Lara'da. Müsait olanları beklerim. 3+1 çok büyük paralar harcadım. Yaklaşık 36 bin euro. Hiç sorun değil. Buyurun gelin misafirim olun. Yiyin için. Mangalımız, etimiz, açık büfemiz, elma suyu, üzüm suyu, her şeyim var. Vallahi ciddi söylüyorum. Bir hafta orada olacağım. Antalya Lara'da tiny house'um, herkesi bekliyorum. Ama benim lafta değil. Benim param bereketli, yiyin için açık büfem var. Kafanıza göre takılın. Mangalımız 18-22 arası hizmet verecek. İçecek ikramları, her şey var. Hepsi ücretsiz. Sadece radyo dinleyicilerime özel, Antalya'daki dinleyicilerimle buluşma günü yapıyorum. Bahçemde, tiny house'umda. Haberiniz olsun, konaklamasız olacak. Bilginiz olsun. Ben kalabilir miyim, başım ağrıyor bilmem ne, onları istemiyorum. Herkes yesin içsin gitsin arkadaşlar. Ben misafirin çok uzun olanını sevmiyorum. Sizi çok seviyorum. Hadi veda edelim. Hoşçakalın. Bu arada veda etmeden Marmara Forum Alışveriş Merkezi Bakırköy'de. Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nin hemen girişinde bugün yayınımızı Gloria Jeans Coffee'den gerçekleştirdik. Kıymetli müdürümüze Murat Bey'e çok teşekkürler. Tüm ekibine çok teşekkürler. Sevgili Barış Bey ve Fatih Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bizleri bugün ağırladıkları için. Biz bugün spontane bir yayın yaptık burada. Çok da hoşuma gitti. Tekrardan önümüzdeki günlerde, bu arada Alışveriş Merkezi'nde bir ay boyunca biz burada olacağız yine. Marmara Forum ailesini, Marmara Forum sevgili AVM müdürümüz Mustafa Bey'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Babası için de çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Bir suçlu da Avusturya'dan Afganistan'a sınır dışı edildi. Avusturya'da 3 kez hüküm giyen 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Viyana'dan İstanbul aktarmalı olarak Kabil'e sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı'na göre kişi ağır hırsızlık ve uyuşturucu suçları nedeniyle toplam 2,5 yıldan fazla hapis cezası çekti. Ayrıca hakkında 20 kriminal polis kaydı bulunduğu belirtildi. 2026'nın ilk 7 ayında Avusturya'dan oturma hakkı bulunmayan

0: Avusturya'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AGES verilerine göre Haziran ve Temmuz 2026'da sıcaklığa bağlı 646 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamın ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Yeni kanun nedeniyle 17.700 kişi ek işini kaybetti. Avusturya'da işsizlik maaşı alanların ek iş yapmasını sınırlayan yeni IMS düzenlemesi sonrası yaklaşık 17.700 kişi düşük ücretli ek işini kaybetti. Buna karşılık yaklaşık 10.300 kişi tam sigortalı bir işe geçti. Düzenlemenin işsizliği ne ölçüde etkilediğinin ise 2027'de daha net görülmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu'nun ilk tahminine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %2,8 olan enflasyon böylece Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Tirol ve aşağı Avusturya'da deprem. Avusturya'nın iki eyaletinde çarşamba gecesi kısa aralıklarla iki farklı deprem meydana geldi. Aşağı Avusturya eyaletinin Ebreisdorf bölgesinde 2,5, Tirol eyaletinin Innsbruck kenti yakınlarında ise 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde bölgede hissedilirken herhangi bir hasar bildirilmedi. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetler ise 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artış ise 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Avusturya'da okul alışverişi zamlandı. Avusturya'da yeni eğitim yılı öncesi okul alışverişlerinin maliyeti arttı. Viyana İşçi Odası'nın araştırmasına göre okul malzemelerinin fiyatları geçen yıla kıyasla ortalama %6,5 yükseldi. Aynı marka ve ürünlerde mağazalar arasındaki fiyat farkının ise %101'e kadar çıktığı belirlendi. Avusturya son 260 yılın en sıcak yazını yaşadı. Gospşir Avusturya verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Yaz boyunca ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar da normalin altında kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Viyana'da kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Avusturya'da görev yapan askeri ateşeler, Avusturyalı yetkililer ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber.

Vionne FM. Gurbette.

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Viyana FM'deyiz. Keyfe Keder programındasınız. Ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. An itibariyle başlıyoruz.

Evet, yepyeni bir günde, yepyeni bir programda yine yeniden birlikte olmak gerçekten inanılmaz keyifli ve inanılmaz güzel. Yaklaşık 2-2,5 saat kadar birlikteyiz ve güzel bir yolculuk olsun diliyorum.

Evet, inşallah keyifler yerindedir. İnşallah ne diyelim, sağlık ve huzur yerindedir. İş yerlerinden dinleyen dostlarım için kolay gelsin diyorum. Seyir halinde bize kulak veren değerli yol arkadaşlarım için güzel mesafeler diyorum. Ve evlerinden dinleyen sevgili yol arkadaşlarım, işler güçler bitti mi?

0: Evet, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkürle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve tabii ki Pindrinks'e, %100 yerli ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e diyorum ki ya lütfen Isparta'da da birçok marketi buluştursa diye düşünmeden edemiyorum. Evet, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
4: Bize neler neler öğrettiler, sevdalar üstüne.
0: Aa, bir dakika, bir dakika, niye bu şarkı girdi? Bak şimdi, dur. Bu şarkıyla devam edelim. Evet efendim. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum. Tabii yazmayanlara sesleniyorum. Heyecanla bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Ve dediğim gibi özellikle yazmayan dostlarım için hadi bir merhabanızı esirgemeyin benden. Şöyle bir bakıyorum kimler yazmış. Ama dur, bir dakika. Kimler yazmış?

Evet, Tamer'in mesajını görüyorum. Ayten'in mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. Cevat'ın mesajını görüyorum. Ve Selim'in mesajını görüyorum. Selim merhaba, merhaba, hoş geldin demişsin. Merhaba, merhaba, hoş gördüm, hoş buldum, sen de hoş geldin. Ve Suat bizlerle birlikte hoş geldin abla demiş. Sonra da Özlem abla, hiç ev işi biter mi? Her gün aynı iş, eve yemek yap, evi süpür, çocuklarla uğraş. Bence çalışmak daha kolaydır. Bence ev işinden diye düşünüyorum. Ya ev işleri enteresan, böyle dipsiz bir kuyu gibi. Bir de böyle nasıl anlatılır, çok nankör. Yani bir yapıyorsunuz, ertesi gün aynı işi yapıyorsunuz, gene aynı şey. Ertesi gün aynı şeyi yapıyorsunuz, gene aynı şey. Ve insana da çok fazla bir şey katmayan, hatta ne bileyim, yani bana göre... Ama işin enteresan tarafı, yapmazsan da olmuyor. İlla ki yapacaksın o işi. Yani yapmazsan için rahat değil, yaparsan bana göre zaman kaybı gibi. Ya iki arada bir derede, bence çalışmak daha kolay. Suat'ın da söylediği gibi. Ve sevgili Veysel bizlerle birlikte. Veysel hoş geldin. Selam abla, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Bugün sen gidene kadar seninleyim. Oley, çok iyi ya. Bugün şükür depodayım. 1,5 aydır canım çıktı. Sabah 5'te iş, gece 12'ye kadar iş. Al işte buradan yak. Şimdi Suat'ın mesajının ardından Veysel'in mesajını buluşturdum. Niye peş peşe? Çünkü ev işi mi, iş yerinde çalışmak mı? Galiba buradan şunu çıkarıyorum. İkisini çok mukayese etmemek gerekiyor. Çünkü bazı işler gerçekten de inanılmaz yorucu ve mecburiyetin getirdiği bir sıkılmışlık hali barındırıyor. Mecburum ve çok sıkıldım. Artı çok yoruldum. Sonra demiş ki mesajında, Almanlar ne demişler? Arbeiten, Türken, Arbeiten. Bak doğru mu okudum bilmiyorum. İngilizce telaffuzla okudum. Eminim Almanca okunuşu biraz daha farklıdır. Türkçesi ne bunun? Ben oldukça dünya bile dar değil inan ki. Bize neler neler. Bugün depoyu halledeyim. Erkenden evime gideceğim. Dinleneceğim, bir şarkı rica etsem. Candan Erçetin, Yalan. Teşekkürler şimdiden. Evet, programın ikinci bölümünde Candan Erçetin'in benim de en sevdiğim şarkısı, bu çalışmayı alacağım sıraya. Lütfen radyon açık olsun. Ve sevgili Gönül merhaba, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Selam güzellik, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Aynı yemek yemek gibi, yemek yersin yersin yine hep acıkırsın acıkırsın. Ev işleri değil mi? Ama ne acayip bir durum ya. Gerçekten çok acayip bir durum. Bircan merhaba, hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar. Ben de yollarda dinliyorum sizi. Arabama binince direkt Viyana FM'e bağlanıyor. Bana da dinlemek düşüyor. Aa, çok güzel. Ya valla güzel mesafelerin olsun. Bu arada gözüm yukarıdaki fotoğrafa kaydı. Ne kadar güzel gözlerin var maşallah. Ay maşallah, süphanallah. Valla gözler benim ilgi alanım. Gözler önemli, bakışlar önemli. Renginden bahsetmiyorum ya da yapısından bahsetmiyorum. Anlamlı bakmak diye bir şey var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Duymuşsunuzdur ya. Düşünmüşsünüzdür de hatta. Bazı bakışlar çok anlamlıdır. Yani bakarak bir fotoğrafa bakarsınız, sizinle konuşur. Ya öyle fotoğrafları çok seviyorum. Bircan bana değildi bu fotoğraf ama valla gözümü alamadım gözlerinden. Maşallah diyorum ve Ali Ayşe'yi seviyor. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali hoş geldin. İyi yayınlar diliyoruz kızımla. Ama şöyle bir fotoğrafı büyütmek istiyorum. Ya çok tatlı maşallah. Ay çok güzel. Evet, teşekküre gerek yok. Vallahi içimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Ben de öyle abartı falan yok. İçimden gelmeyen şeyi de kolay kolay söylemem. Güzel mesafelerin olsun. Evet efendim. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim merhaba. Bugün takvim yaprağımız 3 Eylül 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden Perşembe. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Ne arayayım? Ya işte.
Ya bu soruya nasıl cevap vereceğimi artık hiç bilmiyorum gerçekten de. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Günay yok ortada Tamer. Yani nerede bu Günay? Nerede?

Evet efendim, Almanya'dan sevgili Tamer bizi dinlerken bir yandan da günün sözünü paylaşmış. Her zaman olduğu gibi kalbim kal diye direnirken aklım git diye bağırıyor. Biri umuda sarılıyor, diğeri gerçeği yüzüme vuruyor. En ağır savaş insanın kendi içinde yenemediği savaştır. En ağır savaş insanın kendi içinde yenemediği savaştır. Ve bir not düşmüş, kimse bir yere çekmesin, malum içi fesat arkadaşlar var. Başta ben miyim acaba diye düşündüm. Vallahi ben çektim çünkü.

Selim'den bir fotoğraf geldi. Forkliftçi çalışmaya dön. Aa, forklift'te çalışıyorsun. Bu da bizim forkliftçi. Sen misin o? Selim. Klima mı onlar? Sanki klimanın ana ünitesi gibi geldi.

0: Ha, forklift'teki Selim değilmiş. Soğutucu ünitesi. Bildim bak. Ve Konya Buzelik. Konya'ya sevgiler, selamlar. Selim, iyi çalışmalar. Ve şöyle bir dakika durduruyorum müziği. Bir sesli mesajımız var. Zuhal, ne zaman dönüyorsunuz? Onu merak ettim. Söz sende.
1: Merhaba, merhaba.
0: Ay sesi, ay özlemişim, vallahi özlemişim.
1: Sefalar getirdin ablacığım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana kocaman sarılıp öpüyorum.
0: Ben de sana
1: yayınlar diliyorum. Sana ve dinleyen herkese mutlu bir gün olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Ben de dönüş hazırlığındayım. Hayırlısıyla yarın yola çıkacağız.
0: Bak, sordum. Allah nasip ederse. Sordum, soruya cevap
1: Eliyan
0: geldi.
1: Eliyan ablacığım, görüşmek üzere.
0: Ben sordum, o cevapladı. Birbirimizi düşünüyoruz demek ki. Şimdiden güzel yolculuklarınız olsun inşallah. Dön gari. Evet, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Geldim geldim, koştum da geldim, güzel bir perşembe günü olması dileğiyle. Yani şimdi onu canlandırıyorum.
2: Memlekete varayım, seni kime sorayım, memlekete varayım.
0: Hoş geldin ya, koşmadan gelseydin, yorulmuşsundur. Canım ablam, umarım iyisindir. Valla çok iyiyim. Beni soracak olursan çok şükür idare ediyorum. İç güveysinden hallice. Yani her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok ama çok öpüyorum. Şimdi program esnasında şöyle bir şey düşünüyorum Aytencim. O iç güveysinden halliceden seni çıkarıp böyle daha süperim falan gibi moda almayı hayal ediyorum. Ve Ispartalı Ayşe, merhaba, hoş geldin. Vuhu, vuhu. Öyle başlamış mesaj. Özlem Ayral'la keyfek eder zamanı başlasın. Hollanda'da hava desen yağmur. Gözler desen uykudan birbirini tanımıyor. Ayaklar desen biz bugün çalışmıyoruz ama ben bir kahve, biraz delilik ve bolca vuhuyla hala ayaktayım. Bugün beni yıkmak isteyenler sıraya girsin. Önce yağmur denedi, sonra uyku denedi, sonra ayak ağrısı denedi. Hiçbiri başaramadı. Çok iyiydi ya. Çünkü Özlem Ayral açıldı mı bu bünye otomatik olarak uyku modundan vuhu moduna geçiyor. Çok iyiydi ya. Çok iyi değil miydi Allah sen? Gerçekten. Özellikle şu mesajın başı. Hollanda'da hava desen yağmur, gözler desen uykudan birbirini tanımıyor. Ayaklar desen biz bugün çalışmıyoruz ama ben. Çok iyi. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni.

neden güldüm? Sefa'nın mesajına güldüm. Sefacığım hoş geldin. Zannediyorum sen de Konya'dansın. Selim'in iş arkadaşı mısın? Yoksa forkliftçi sen misin? Selim abi bedavadan buz çeliğin reklamını yaptırdı şu an size abla. Buz çelik, buz çelik. Ya böyle bir klima markası var mı? Bilmiyorum ki. Reklam yaptığımın farkında bile değilim bu arada. Buz Çelik ailesi olarak severek dinliyoruz. O zaman bir reklam daha patlatalım. Buz Çelik'e sevgiler, selamlar. İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Cevatçım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Vallahi çok iyiyim, bomba gibiyim elhamdülillah, süperim. İyi yayınlar diliyorum sana, teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Allah kolaylık versin. Bakayım bakayım var mı başka mesaj? Yazın gari. Yazmayanlar. Hey. Yaz. Sen. Görüyorum. Ben o yazmayanların bulundukları yere çipler yerleştirdim. Çipler.

bakalım. Buz Çelik ailesine gelsin bu şarkı. O Buz Çelik'in patronunu bulun çabuk bana. Derhal karşıma gelsin. Patrona seslenin. Ay bir an kendimi şey. Hani mafya babaları vardır ya. Karşıma getirin onu. Var ol kız abla.

Özlemişim bu şarkıyı. Evet efendim, şimdi Veysel der ki çalışmaktan kafayı bozdum abla, düşünüyorum ne yazsam diye. Yazanlardan böyle bir rahatlama bekliyorum. Okudum onun mesajları. Ben yazmayanlara sesleniyorum zaten. Evet, bazen bende de oluyor. Ben de iyi bir radyo programı dinleyicisiyim bu arada. Bazen mesela yolculuklarımda genellikle TRT FM dinliyorum. Ve TRT FM'de mesela bir Alper diye bir hanımefendi var. Saat zannediyorum benimle aynı saatte mi başlıyor ya? Acaba? Ya da akşam üzeri mi başlıyor? Ben hep ona denk geliyorum. Mesela arada o da böyle sesleniyor. Yazın, arayın, sesli mesaj gönderin. Böyle Allah Allah, şimdi ne yazacağım diyorum ya. Tanımıyorum, etmiyorum. Ne yazayım ya? İşte dinliyorum, daha ne olsun? Bazı arkadaşlar da böyle büyük bir ihtimal yazacak bir şey bulamıyor. Benim mesajımı bekliyordun. Abla hemen okudun. Vallahi artık mesajları okuma konusunda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü herkes bir an önce okunsun mesajım diye bekliyor, farkındayım. Ama malumunuz zaman içerisine aynı mesajı

0: için. Böyle ağır abiler vardır ya, öyle bir yapısı var. Ağır abi. Düşünerek konuşuyor. İsyanım sensiz geçen güne. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Keyfi Keder'in keyfini yaşayalım. Yaşayalım valla. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Birlikte olmak güzel değil mi Mehmet? Yani aynı kavşakta buluşmak, illa karşılıklı gelmeye de gerek olmuyor. Bir radyo programında bir aradayız ve birlikteliğin gücünü, güzelliğini, paylaşımın hoşluğunu, muhabbetin tadını yaşıyoruz ve ben bunun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Yarın günlerden cuma ya, şimdiden söyleyeyim, yarın size bir ödevim olacak hafta sonu için. Şimdiden söyleyeyim, yarın programı mutlaka dinleyin. VMFM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hollanda'ya sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Ve iyi ki varsınız diyorum. Efendim, Esin de kalplerini gönderdi. Esin'cim, iş yerinde misin? Ne yapıyorsun acaba diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Şöyle güzel şarkılar aç da dinleyelim. Mücahit merhaba. Kötü mü şarkılar? Hadi ya. Özel özel seçiyorum da. Allah Allah. Beğenmedin mi? Selamun aleyküm abla ve aleyküm selam. İyiyim ya. Nasılsın diye sormuşsun da. Sen nasılsın Mücahit? Ya şarkılar işin bahane kısmı. Biz muhabbetteyiz. Muhabbet tarafına takılıyoruz genellikle. Niye ya? Şarkıların kötü değil ki. Özel seçtim. Mücahit beğenmedin mi? Ne dinlemek istersin acaba? Efendim, Keyfe Keder programında arabeske, fantaziye, ağır, çok ağır aksat çalışmalara yer veremiyorum. Çünkü malumunuz Avrupa'da öğlen vakitleri şu anda dinleyen dostlarımız enerjiye ihtiyaçları var. Ve Türkiye'de de artık ikindiye yaklaşmış durumdayız. Çok kritik bir saatte program yapıyorum. Bu programda verilecek olan eserleri seçerken de inanın... inanın zorlanıyorum. Ali Ayşe'yi... İyi misin? Çalışıyormuş Mücahit. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali Ayşe'yi sevsin bence de. Ali Ayşe'yi... Dur bakayım. Tamam. Bir de amatör kayıt var. İki tane arşivimde çalışma var. Amatör mü? Bir bakacağım. Bir dakika. Şöyle bir merak ettim. Arşiv çok eski bir arşiv arkadaşlar. Ben çok eskidim artık. Bu amatör kayıt. Alkışlarla başlıyor. Şimdi Ali de hemen sahiplenir. Onun bir Ayşe'si var çünkü.
1: Cümle alem duydu beni.
0: Of of of.
1: Sen duymadın, vicdansız.
0: Vicdansız.
1: Ne oldu oldu artık.
0: Yani vicdan da ne kadar önemli değil mi? Cümle alem duyuyor ama duymasını istediğin kişi duymuyor. Yani çok enteresandır ama hayat böyle değil mi? Bir sürü insan sizi arıyor ama aramasını istediğiniz insan sizi aramıyor.

0: Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor.
1: Ya eskiden böyle duvar yazıları vardı. Ali Ayşe'yi seviyor. Gerçekten hiç unutmuyorum. Bazen kamyon arkasına bile yazıyorlardı. Bu arada Ispartalı Ayşe şarkıların harika olduğunu söylemiş. Valla özel seçiyorum. Veysel demiş ki Mücahit abiye bir damardan türkü ver de keyfi yerine gelsin. Tamam, istediğin şarkıyı aldım sıraya zaten. Hemen normal kaydımıza geçelim ve ben susayım. Ali Kınık, Ali Ayşe'yi seviyor desin. Şimdi Mücahit tabii şarkıları güzel bir şarkı açtı dinleyelim derken yani şimdi türkü seven, arabesk seven, yani ne işimiz var popla diyenler de vardır aranızda, ama merak etmeyin, bizim programımızda hepsi karma. Herkesin gönlünü almaya çalışıyorum. Sadece ne olur ağır aksak arabesk olmasın. Hadi dinleyelim mi şu Ali ve Ayşe?

şeyi. Bugün çok güzel bir konu var. Şahane bir konuyu konuşacağız. Hatta konuya giriş yapalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. Tamer, merak etme. Size de şarkı hazırladım. Hayatınızda soruyu soruyorum. Hayatınızda o olmadan yapamam, o olmadan yaşayamam dediğiniz biri ya da bir şey ya da bir alışkanlık var mı? Bak, aşka bağlamayın sadece. Tamam, aşka da bağlayın da sadece sormak istediğim aşk değil. Hayatınızda o olmadan yapamam, o olmadan yaşayamam dediğiniz biri, bir şey ya da bir alışkanlık var mı? Şimdi efendim, bir sesli mesajımız var. Abla, Ayşe Hanım'a sorar mısın? O kadar Ajda Pekkan, Emel Sayın bileziklerinin içinde nasıl öyle bir ruh haline bürünüyor? Sabah geniş geniş konuşuyordu. Allah Allah, bak ben bu konuya yabancıyım. Bu arada Müce, şarkıyı başa alacağım, merak etme. Üzerine konuşuyorum diye sakın kızma. Sorar mısın? O kadar Ajda Pekkan, Emel Sayın bileziklerinin içinde nasıl öyle bir ruh haline bürünüyor? Sabah geniş geniş konuşuyordu. Ayşe, bu soruyu sana sormuşlar. Bu arada işte sevgili Ali'den hemen mesaj geldi. Biz bu şarkıyı dinlerken ağlıyoruz. Teşekkür ediyoruz demiş. Çünkü onun bir Ayşe'si var. Efendim, Allah güldürsün ya. O kadar çok güldüğümüz anlar olsun ki ağladığımız anları kapatsın. Evet, şimdi Ramazan Talay da söylüyormuş bu şarkıyı. Ali Ayşe'yi seviyor. Ama ben en çok Ali Kınık'tan seviyorum. Çünkü adı da Ali ya. Yani Ramazan değil, Ali olduğu için. Adı Ali olduğu için. Yani şöyle düşünüyorum. Ali Kınık'ın da bir Ayşe'si vardır.

0: Hani Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor.
1: Evet, çocuklar bile biliyor yani. Evet efendim, bir soru sormuştum. Cevaplar gelmeye başladı. Cevaplara dönüş yapacağım tabii ki. Şimdi radyosunu yeni açan, an itibariyle açan dostlarımız için soruyu tekrar etmek istiyorum. Hayatınızda o olmadan yapamam dediğiniz, o olmadan yaşayamam dediğiniz biri, bir şey ya da bir alışkanlık var mı? Düşünerek cevap vermenizi rica ediyorum. Öyle aklınıza ilk geleni yazmanız tabii ki güzel ama sorunun çok başka bir anlamı var. Bunu da spoiler olarak vereyim. İpucunu yakalayın. Efendim, bir insan olabilir bu. Bir ev olabilir, bir şehir olabilir, bir iş olabilir, bir alışkanlık olabilir. Hatta geçmişte kalmış bir hayat bile olabilir.

0: Evet Suat'cığım, söz sende.
1: Selam tekrar abla. Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Çok
1: Herkesi
0: özür.
1: biraz rahatsız ediyorum, farkındayım ama
0: Ha?
1: bu konu hakkında, bu hani ev işleriyle ilgili tecrübeli olduğum için söylüyorum. Çünkü eşim izine gittiğinde veya evde hasta olduğunda ev işlerini ben yapıyorum. Ekstra izin alıyorum iş yerinden. Ondan sonra eşime bakmak için o ev işlerini yapıyorum. Yemek falan da yapıyorum. İyi kötü hani
0: Her eve bir
1: dışarıdan
0: Suat lazım.
1: insanların şöyle bir düşüncesi oluyor. Ya ev iş işte ne kadar zor olabilir ki? Sen gel bir de benim iş yerimdeki işime çalış. Ya senin iş yerindeki işinle evdeki iş aynı değil. Evin de kendine göre ağır işleri, sıkıcı işler oluyor. İş yerindeki iş de ağır oluyor herkesin işine göre. Yani bu ne demek istedim? Tecrübeli
0: Evet.
1: olduğum için o konuda,
0: Aslında
1: o yüzden
0: hangisi daha
1: söylemek
0: zor?
1: istedim. Yani ev işi bitmiyor.
0: Evet.
1: Her gün aynı işi yapmak zorundasın.
0: Evet, aynen.
1: Standart.
0: Standart
1: O yüzden hani
0: gerçekten.
1: biraz kafanızı şişirdiğim için de özür dilerim.
0: Rica ederim. Kafamız falan da şişmiyor. Şimdi şöyle, aslında insana kötü gelen ya da zor gelen aynı şeylerle uğraşmak. Çünkü insanın doğasında, yaratılışında şöyle bir şey var. Hani bir hadis-i şerif var ya, bir gün bir gününün aynası olmasın. Yani tam olarak böyle değil de aklımda kalanı sizlerle paylaşıyorum. Bir günün bir gününe aynı olmamasıyla alakalı işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söylemiş. Ve gerçekten de hep aynı şeyleri yapmak, aynı yerde bulunmak, aynı işin içerisinde hapsolmak insana ağır geliyor. Ev işi mi daha ağır yoksa çalışma hayatı mı? Bence bunları yarıştırmamak lazım. İkisinin de kendine has zorlukları var. Evet efendim, şimdi devam edelim mi? Edelim. Mücahit'ten bir cevap geldi. Abla, eşim ve çocuklarım olmadan yaşayamam. Evet, ilk cevap bu. Maşallah size. Mücahit ya. Maşallah, Sübhanallah. Ne güzel bir fotoğraf. Ay Allah. Analı babalı sevdikleriyle büyütsün inşallah. Valla çocuklarımız çok kıymetli. Onlar en kıymetli sermayelerimiz ve biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, kaç gün oldu bilmiyorum da hatırlamak bile istemiyorum, Kıbrıs Girne açıklarında, Kıbrıs Taşburnu arasında seferi olan bir feribot, bir vapur mu feribot mu bilmiyorum artık, teknik olarak ismi yanlış zikredebilirim. Ne yazık ki battı ve en çok olan çocuklara oldu. Mesela ben orada hep şey düşündüm. Onlar o kadar kıymetli ki Allah kederlerini göstermesin, ayaklarına taş değmesin. Ama işte bakın, insanlar ne kadar acı ve kederin içinde, çocukları için acayip derecede, ay çok kötüydü ya manzaralar. Allah sabır versin. Allah çocuklarımıza çok güzel bir hayat bahşetsin inşallah. Amin diyorum. Evet, ilk cevap Mücahit'ten geldi. Eşim ve çocuklarım olmadan yaşayamam dedi. Ve hemen bakıyorum. Sevgili Ayşe demiş ki, ablam babam benim ince noktam. Çok korkuyorum onsuz kalacağım diye, geceleri uyuyamıyorum. Sonra diyorum ki hayat yani, ama Allah'ım beterinden korusun. Babam kelimesi bir başka. Bana en çok değer veren adam, yazarken bile ağladım demiş. Ağlama canım ya. Onsuz yaşayamam mı diyorsun Ayşe'cim? Babamsız yaşayamam, yapamam mı diyorsun acaba? Oraya mı çıkıyor bu? Şimdi şöyle bakıyorum. Aidiyet ve umut. Olmadan yapamam, yaşayamam demiş Tamer. Aidiyeti biraz açar mısın? Hani ben anladım ama dinleyenlerimiz de anlasın. Aidiyet derken neyi kastediyorsun Tamer? Aidiyet ve umut olmadan yapamam, yaşayamam. Doğru mu algıladım? Asla onsuz yapamam dediğim, o olmazsa ölürüm dediğim biri vardı. Kimden gelmiş bu mesaj? İsminizi zikredebilir miyim? Ne diye hitap edeyim? Ne diye hitap edeyim? Mesela Canan değil mi? Asla onsuz yapamam dediğim, o olmazsa ölürüm dediğim biri vardı. İşte ya bu. Yaradan da onu erkenden alarak, bak nasıl da yaşıyorsun, onsuz hayatına devam ediyorsun dedi. 5,5 yıl önce. Nacizane tavsiyem, kimse böyle büyük laflar etmesin sevgiler, Canan. Canancığım, bir kere Bak tüylerim diken diken oldu. Allah rahmet eylesin. Kaybına mekanı cennet olsun kaybının. Ben bugün programda bir şiir de hazırladım bununla alakalı. Biraz düşünün istiyorum açıkçası. Böyle büyük laflar etmenin gerçekten de insana yol su elektrik olarak döndüğünü bildiğimiz bir hayat yolcusuyuz. Canan ne niyetinde yazdın ya. Gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Mustafa güzel bir yol fotoğrafıyla geldi. Bu arada Instagram'da Özlem Ayral profilinde henüz kaybolmamıştır. Story'de geçen hafta, yani bu hafta içerisinde Mustafa'dan gelen yol fotoğraflarından yapay zekayı kullanarak hareketlendirdim. Bir video hazırladım. Fotoğrafları da videonun en sonuna ekledim. Çok güzel bir video çıktı karşıma. Vallahi Mustafa çok güzel. Yine harika bir yol fotoğrafı. İki tarafı yeşillikli. Gelişli gidişli yol. İşte benim yolum. Ya sen bu fotoğrafları gönderince benim yola çıkasım geliyor. Gerçekten yarın bir yerlere mi kaçsam ne yapsam ya. Gerçekten Türkiye'de de benzine falan çok zam geldi. İnsanlar artık bir yere kımıldarken onu düşünüyor yani. Ben başta olmak üzere. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Bugün biraz yoğunum ancak yazabildim. Gönder güzel bir parça, neşemiz yerine gelsin. Bak Linet iyi midir? Bence güzel. Ya Linet alacağım sıraya da. Şu sanki daha iyi gibi. Çok seviyorum şarkının başını da çok seviyorum. Mustafa teşekkür ederim. Evet, bugün çalıştım. Allah'ın dağında hal çok kötü. Bir geli bir gidi, bir geli bir gidi. Ay internetten bahsediyor muhtemelen. Çünkü ben tatilde bunu çok yaşadım. Hatta internetsiz kaldım. Şimdi efendim. Şöyle mikserim, aman. Dur bakalım. Neredesin Şenol? Hemen bir söz hakkı tanıyacağım Şenol. Tam gelir gibi oluyor yine gidi. Ne diyeyim Şenol?
2: 2009'un gün göreninde Avrupa'nın orta yerinde yaşayacağım şu ya. Avrupa'nın kuzeyinde 2009'da yayın kesiliyor.
0: Ay çok güldürdün beni. Allah'ım kopabilirim. Herkese selamlar. Her an kopabilirim.

Evet, öyle yollardan geçiyoruz, öyle şeyler başımıza geliyor ki aslında yaşamadan da anlamıyoruz. Hani bir musibet bin nasihattan iyidir der ya büyüklerimiz. Galiba insanoğlunun böyle bir huyu var. Yani birileri anlatınca yolumuzu, izimizi ya da kullandığımız kelimeleri değiştirmiyoruz da illa başımıza bir taş düşecek. Biz böyle bir sallanacağız, bir düşeceğiz, bir yaralanacağız, yara bere alacağız. Ancak galiba öyle anlıyoruz. Ayten demiş ki ben uzun zamandan bu yana artık böyle büyük kelime, büyük büyük kelime kullanmıyorum ablam. Evet, devam ediyorum. Şimdi şimdi Mustafa'nın yol fotoğrafları çok hoşuma gidiyor ya. Gel beraber dağıtalım paketleri o zaman. Mustafa, inan olabilir bir şey olsa, yani oldurabileceğim bir şey olsa, inan ki gelirim. Ama en fazla iki gün. Üçüncü gün sıkılırım. Mesela otobüs şoförlerine çok şaşırıyorum. Özellikle işte şehirler arası yol kat eden otobüs şoförleri aynı yolda işte bir gün gidiyorlar, aynı gün aynı yolu geri dönüyorlar. Ertesi gün aynı yolu tekrar gidiyorlar, aynı yoldan hiç bana göre değil mesela. Ben aynı yollarda olmayı çok seven bir kadın değilim.

Valla ismini okumayacağım da bir yol arkadaşım şöyle yazmış. Okuma diye de yazmış başına ama okuyacağım. İsmini söylemeyeceğim. Herkes bensiz yaşasın. Ben yorulurdum hayat, beynim durdu artık. Evet, şimdi o olmazsa yapamam, yaşayamam dediğiniz ne var diye sormuştum. Tamer'den gelen cevap aidiyet ve umuttu. Umutsuz yaşayamam. Evet, çok aslına bakarsanız düşündüğüm şeye yakın bir cevap. Aidiyetle ilgili de şöyle yazmış. Bir yere, kişiye ve gruba ait olmak abla. Kendinizi bir yere ait hissetmiyorsanız boş bir hayat geçiriyorsunuzdur. Örnek, şu an seni dinleyen herkes buraya ait. Çok iyiydi. Örnek de iyiydi.

nedir ama hayatınızda olmadan yapamam dediğiniz biri bir şey ya da bir alışkanlık var mı diye sormuştum. Sonra da eklemiştim. Bu işte bir eşya olur, bir şehir olur demiştim, bir ev olur, bir insan olur, bir iş olur, bir alışkanlık olur. Evet, bazen bir şeye o kadar sıkı tutunuyoruz ki onu kaybettiğimizde hayatımızın da biteceğine falan inanıyoruz. Bu çok normal, çok doğal. Kötü bir şey değil, merak etmeyin. Şimdi efendim burada bir 3 nokta koyuyorum. Sorumu sordum, gideceğim kahvemi yapacağım. Kahve saatimiz geldi. Dolayısıyla biraz da geç kalmışım şarkılara ve sohbete dalmışım. Gidip kahvemi yapacağım. Sizler de eğer müsaitseniz çaylarınızı kahvelerinizi alın, muhabbetle devam edeceğiz. Nasıl konuştum ya? Çok ciddiydi değil mi? Muhabbetle devam edeceğiz. Zaman Allah'ın keyfi keder desiniz. Radyonuz açık olsun. Hello, ben geldim Black Mirror'a. Ara verdim ve geldim. Adamlar enteresan bir seri yapmış be. Ama tabii ki hiçbir şeyi keyfe kederim verdiği tadı vermiyor hiçbir şey. Ya Arda, bunu senden duymak ne kadar kıymetli biliyor musun? Yani senden duymak çok kıymetli. Arda öyle bir şeyi takip eden, bir şeyi böyle düzenli dinleyen, bir işe düzenli giden birisi değil çünkü. Black Mirror'u bırakmış gelmiş keyfe kedere. O yüzden tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer keyfe keder. Oldum olası kendimi hiçbir yere ait hissetmedim. Aidiyet duygusu olmayan, net ama net olmayan bir insanım ve boş yaşamıyorum. Tamer, bu cevap sanaydı. Hiç de boş yaşamıyorum. Biraz gereksiz beylik bir laf olmuş. Güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dert? Sonra demiş ki hayatımda olmazsa olmaz dediğim bir hiçbir şey yok. İnsan anasının, babasının, kardeşinin, eşinin vesaire ölümünü görüyor. Onunla beraber öldüğünü zannediyor ama ne oluyor? Zamanla acı yerini kedere bırakıyor ve alışıyorsun. Hiç kimse, hiçbir şey umrumda değil. Ya Candan Erşetin'in o şarkısı geldi aklıma. Vallahi. Evet, babam olmadan yaşarım ablam ama altından nasıl çıkabilirim bilmiyorum. Allah ona da güç veriyor ya. Her şeye güç veriyor. Hayat devam ediyor tabii ki. Kesinlikle öyle. Ve... Mehmet'in mesajına kahvemi içerken yer vereceğim. Kevser'den bir sesli mesajımız var. Kahvemi içerken yer vereceğim. Kevser'cim az bekle. Ne olur bir bekleyin, gideyim kahvemi yapayım. Siz yazmaya devam edin. Ben sizin hızınıza yetişirim, merak etmeyin. Evet, Zara kim bilir, Kibariye'den dinlemeye alışık olduğumuz kim bilir'i söylesin. Hemen ardından birazcık böyle slow'a döneceğiz. Tempoyu düşüreceğiz. Ve Esat Kabaklı Dağlarına Kar Olurum türküsünü Tamer ve Günay başta olmak üzere hepimiz için söyleyecek. Kim bilirin ardından valla türkü nasıl gidecek? Gider gider, iyi gider. İki güzel eser sonra ben, kahvem ve keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Lütfen ama lütfen radyonuz açık olsun. Oo, Derya kahvesini yapmış. Dur bir dakika, bekle. Hoş geldin güzel sesli kadın. Ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla, huzurla. Ya bu fincan var ya, beni benden alıyor. Aynısından bende de var. Derya, bekle geliyorum. Hemen kahvemi yapıp geliyorum. Evet efendim, iki güzel çalışma sonra buradayım derken Tamer'in mesajını Arda'nın mesajının ardından okumazsam araya bir anlamsızlık girebilir diye. Hadi en son Tamer'in mesajını da okuyayım. Hiçbir yere ait değilim diyen arkadaş. En basiti dünyaya aitsin. Al işte, buradan yak. Tamer, teşekkürler.

0: Eve geldim. Ay, kahvem nerede? Kahvemi kaybettim.
1: Anlıyorum ilk yudumu. Derya, hadi birlikte olsun. Ferah kahvelerimiz olsun.

evet yan yanaymış gibi hissettirir bu iş. Yalçın Emine hoş geldin. Arda'nın mesajına döneceğim. Aidiyetle alakalı Tamer'e cevap vermiş. Bugün aidiyeti konuşmuyoruz ama bir gün aidiyetten de konuşalım. Aidiyet aslında konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Ama bir gün konuşalım da bugün bambaşka bir konudayız. Şimdi konuyu da dağıtmak istemiyorum. Arda'nın mesajına yer vereceğim. Biraz aidiyetten bahsedeceğim ama bir gün hatırlatın. Aidiyet konusuna değinelim. Konuşalım. Evet, şöyle nerede kalmıştık? Ha, Yalçın Emine hoş geldin. Canım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Yarım saate evde olurum. Bugün seninle kahve içeceğim inşallah. Tamam. Acayip büyük bir kupayla yaptım Türk kahvesini. Yalçın Emine, hadi bakalım. Acele etme.

0: mesafe.
1: Evet, Veysel'in mesajı çok güzel. Bu mesaja da döneceğim. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Başka. Ay, bunlar badem mi? Fırtına Mehmet, hadi kahvemizden bir yudum alalım önce. Afiyet olsun Mehmet. Oh, mis mis, vallahi çok güzel. Ömürlük hatırımız olsun. Kabak da, bir kabak fotoğrafı göndermiş ya, vallahi. Bahçede ne güzel işler yapıyorsun sen. Öncelikle teşekkür ederim Özlem Hanım. Dünkü kapanışa doğru sevdiğim o güzel müziği bana gönderdiğin için gerçekten çok hoşuma gitti. Bugün ve gelecek günlerde bahçede işlerim var. Bağ bozumu, yani üzüm toplama günü olacak. Üzümleri toplayacağım. Sonra da suyunu sıkacağım. Büyük bir kısmını şarap yapımında kullanıyorum. Aşk şarabımın 11. yılı olacak. Evet, markası, şarabın markası Aşk. Allah Allah. Allah kolaylık versin. Bu son mevsim. Ve Özlem Hanım, bu yıl bahçemde 3 çeşit salatalık, 3 çeşit domates ve birbirinden güzel kabaklar yetiştirdim. Tohumların çoğunu kendi ürünlerimden seçiyorum. En güzel olanları ayırıyorum. Şimdi tohumlarla ilgili dünya üzerinde gerçekten de enteresan bir sıkıntı var. Çünkü eskiden biliyorsunuz domatesin çekirdeğinden tekrar domates üretebiliyorduk. Ama hibrit mi deniyor, ne deniyor tohuma? Tam olarak zirai ismini bilmiyorum ama öyle bir şey olması gerekiyor. Yeni çıkan tohumlarda ne yazık ki domatesten domates üretemiyoruz mesela. Ata tohumu diye bir şey var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi dünya üzerinde bazı ülkeler, Türkiye'de de varmış, bazı yerlerde ata tohumu bankaları oluşturmaya başlamışlar. Ata tohumlarını topluyorlar ve bir yere saklıyorlar. Bozulmamaları için de gerekli şartları sağlıyorlar. Niçin yapılıyor bu? Bir gün işte dünyada her şeyin kıtlığa dönüşebileceğini tahmin ediyorlar. Yani öyle bir noktaya doğru gidiyor dünya. Çünkü biz dünyayı çok yıpratıyoruz. Öncelikle çevreyi yıpratıyoruz, zarar veriyor. Her şeye zarar veriyoruz. Birbirimize zarar veriyoruz, havaya zarar veriyoruz. Dolayısıyla dengelerle oynuyoruz. İşte dengelerle oynadığımız için bu işle uğraşan, bu işe kafa yoran bilim insanları gelecek yüzyıllarda insanlığı bekleyen bir takım şeyleri tahmin edebiliyorlar. Ve bunun için de tedbir alıyorlar. Ata tohumu bankaları oluşturmuşlar. Genellikle yer altında muhafaza ettiklerini biliyorum. Ya da öyle hatırlıyorum diyeyim, doğru olsun. Dolayısıyla bu ata tohumu işi önemli. Mesela organik ürüne ulaşabilmeniz için de ata tohumunu kullanıyorsunuz. Zor işler. Ziraatle uğraşmak, toprakla uğraşmak, tarım işiyle uğraşmak, her ne bölümünde olursanız olun çok zor. Mesela ben Isparta'dan size sesimi ulaştırıyorum. Ve Isparta'da mesela gül sezonumuz var. Baktığınız zaman şahane gül bahçeleri görüyorsunuz. Gül tarlaları görüyorsunuz. Ve belli zamanlarda işte Mayıs'ın sonu, Haziran'ın ortası gibi gül hasatı dönemi başlıyor. Şimdi baktığınız zaman sanki çok kolaymış gibi görünen bir çiçekten bahsedeyim. Ama ne de keyiflidir. Mis gibi de kokar. Girersin bahçeye, gülleri topla. Hiç de öyle değil. Bu sene bizzat denedim ve hiç de başarılı olamadım. Son derece zor o gülleri yıpratmadan toplayabilmek. Dolayısıyla toprakla uğraşmak, tarımla uğraşmak çok özel, çok kıymetli bir iş Mehmet. Ama sen zaten bunu biliyorsun. Allah kolaylık versin. Küçücük bilgileri de vermiş oldum. Evet, devam ediyorum mesajına. Derya'dan ne gelmiş? Ay, ben de seni öpüyorum. Hadi bir yudum daha alıyorum kahvemden.

0: Evet efendim, bir soruyla başladık. Soruya da cevaplar geldi. Ali'nin fotoğrafını görmemişim. Çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Bunlar torunlar. Ay çok güzelsiniz. Maşallah size. Allah eksikliklerini göstermesin. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Yaşarken ölürüm demiş. Zannediyorum bu tabloyu kaybedersem. Allah acılarını, kederlerini göstermesin. Gerçekten biz dua edelim de. Hayat bu arkadaşlar, hayat bu. Bu arada Kevser'in bir sesli mesajı vardı. Şöyle hemen o sesli mesaja da bir yer vereyim. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Bebeğim nasılsın?
1: Selamünaleyküm Engin teyze.
0: Ve aleykümselam.
1: Yayınlar hayırlı. Günler bol kazançlar olsun kuzum.
0: Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben dinliyorum da annemle bana.
0: Sana?
1: İşelen. Annemi dinliyorum. Bana müzik armağan edersen sevinirim bebeğim. Öptüm, hayırlı günler.
0: Tamam, olur. Şöyle bir bakıyorum. Senin sevebileceğin ne var? Neyse, sıradaki bütün güzel eserler sana da gelsin de senin için de özel bir çalışma. Bir düşüneyim bakayım. Evet, onsuz ne yaparım? Onlar olmadan ne yaparım? O olmadan ne yaparım? Ben bunu kaldıramam. Arabasız yaşayamam. Arabasız işe gidemem. Araba olmazsa ne yaparım? O giderse ben de biterim. Ama değerli yol arkadaşlarım, son günlerde bunu çok düşünüyorum. Ben hayatım boyunca kendimden örnek vereyim. Hep en sevdiklerimle sınandım. Bir şeye çok bağlandığınız zaman, dün akşam böyle hemen parantez açarak konuşayım. Malumunuz oğlum hayırlı bir işe soyundu, evini de tuttu. Dün tuttukları evdeydim. O evde, balkonda da konuştuk. Bir şeye çok bağlanmayacaksın. Hatta Can Yücel'in bugün biraz sonra sizlerle paylaşacağım şiirini de okuduk karşılıklı. Bir şeye çok bağlanmayacaksın. Hakikaten sonra bağlandığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Kendimden örnek veriyorum, parantezi kapattım. Ben hep en sevdiklerimle sınandım. Neyi çok sevdiysem ve neye çok bağlandıysam ya ayrı düştüm ya yani mecburen ayrıldık. Ayrılmak zorunda kaldık. İşte onlar olmadan ben yapamam, yaşayamam, ayakta duramam, ölürüm, biterim falan gibi bu sözler bugün bir insan için son derece doğal. Ben bunu yadırgamıyorum. Kura da bilirsiniz. Ne bileyim, eşim olmadan yaşayamam. İşte sevgilim olmadan yaşayamam. Ben onun için ölürüm ya falan cümlelerini artık çok yadırgamıyorum. Ama ne olur dikkatli olun. Bu cümleleri çok sık kullanırsanız ve birine böyle bir bağ ile bağlanırsanız bir gün çok fazla tökezleyebilirsiniz. Tökezlersiniz. Düşersiniz, kalkarsınız, yolunuza devam edersiniz. Orası ayrı konu. Ama iş ne biliyor musunuz? Doğruyu yakalayabilmek ve doğru duruşu sergileyebilmek. Bazen bir şeye o kadar sıkı tutunuyoruz ki onu kaybettiğimizde hayatımızın da biteceğine falan inanıyoruz. Onsuz ne yaparım falan. Ama dedim ya, hayatın garip bir tarafı var. İnsanı sınayan bir tarafı var. İnsana mesajlarını yolladığı acayip bir ekranı var. İşte bunu görebilmek, bunu fark edebilmek için illa da yaşamak mı gerekiyor? Evet, zaman zaman yaşamak gerekiyor. İnsan belki de bir şeyi kaybettiği zaman aynı insan olarak kalmıyor. Bir kere bu kesin. Yani bu benim tespitim. Belki biraz eksilmiş, biraz değişmiş. Dün gece de aynen bu cümleleri kurdum. Mutlu musun diye soruldu bana. Ben dedim çok bağlanmışım Batuhan'a. Bunu da fark etmemişim. Kendimi biraz eksik hissediyorum. İşte her sabah işte odasına baktığımda eksik hissediyorum. Yemek yaparken eksik hissediyorum. Akşamları işte bir şeyler izlerken onun odasının ışığının yanmasının eksikliğini hissediyorum. Hissediyorum da hissediyorum. Ama sonra düşündüm. Akşam bunu da konuştuk. Mesela çok da şikayet ettiğim zamanlar oldu hayatımdayken. Beni üzdüğünü düşündüğüm, bir an önce evlensin de gitsin dediğim zamanlar oldu. Ne kadar çelişik durumlar değil mi? Bir yandan bu kadar bağlıyken bir yandan da hayatınızda olmazsa daha mı rahat ederim diye düşündüğünüz çelişkili düşünceler. İşki ne zaman kaybediyorsunuz ya da ayrı düşüyorsunuz, orada ışıklar yanmaya başlıyor. bakın ne olursa olsun ondan vazgeçemem, onsuz ölürüm, o olmazsa yapamam falan dediğiniz her şey bir gün yok olduğunda hayat devam ediyor. Çünkü insanın içinde kendisinin bile bilmediği bir dayanma gücü var. Gerçekten algoritmamız böyle işliyor. Donanımımız böyle. Öyle bir güçlü donanıma sahibiz ki hiç kimse merak etmesin. Hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz her ne varsa olmazsa da ona dayanıyorsunuz. Evet, biraz hüzün, biraz eksiklik ama dayanıyorsunuz. Eskisi gibi olmuyorsunuz, biraz değişiyorsunuz ve dönüşüyorsunuz. Yeni halinizden mutlu olur musunuz, olmaz mısınız bilmiyorum ama güçlendiğiniz kesin. Şimdi aslında burada verilmesi gereken mesaj belki de şu. Lütfen cümlelerinize dikkat edin. Büyük büyük laflar etmeyin. Sonra ayağınıza dolaşır, kalbinize dolaşır, hayatınıza dolaşır. Yani bir gün bir programda bir kadın söylediydi de bir kulağımdan gelip bir kulağımdan çıkmıştı falan da düşüne diye de düşünebilirsiniz ki ben böyle düşündüğüm anlarım var. Birileri bana söyledi çünkü. Şimdi bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Bağlanmak mı bizi güçlü kılar yoksa gerektiğinde bırakabilmek mi? Evet, bağlanmak mı bizi güçlü kılar yoksa gerektiğinde bırakabilmek mi? Veysel'in mesajına geçmeden önce... Bazen WhatsApp mesaj attığımız tutukluk yapıyor arkadaşlar. Mesajlarınıza vaktinde geçemediğim için böyle uzaktan bağlantıyı yeniden başlatmak durumunda kalıyorum. Bu arada da sizi birazcık bekletmiş gibi oluyorum.

Evet Maveramsın. Hoş geldin. Özlettin kendini. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam. Teşekkür ederim.

Mehmet Öke. Ay ne güzel bir fotoğraf. Yayladasınız sanki. Sanki burası bir yayla. Nerenin yaylası diye merak ettim. Merhaba, merhaba. Viyana'dan, Viyana DM ailesi. Bu benim özel numaram. Şu an Türkiye'deyiz. Daha da mangal yapacağız. Herkese selamlar. Büyüklerimin elinden, küçüklerimin gözünden. Öperim Mehmet Öke. Motor Shop. Motor Shop. Ya çok güzelsiniz maşallah. Sübhanallah. Zalim bir suçlu. Sen geldin. O zaman Türkiye'den Türkiye'ye, Isparta'dan hangi dağdaysanız oralara sevgiler, selamlar. Ya fotoğrafa bayıldım, ne güzel gülmüşsünüz maşallah, sübhanallah size.

Sibelcan'ın bu şarkısını özellikle sıraya aldım. Sen yoksan hiç kimsem yok. Ne kadar büyük laflar değil mi bunlar? Gerçekten hemen geçiş yapıyoruz. Böyle dinletmeyeceğim tamamını size. Sadece şarkıların da bilinçaltımıza gönderdiği mesajlara dikkat çekmek istedim. Sana ölürüm, Murat Başaran'ın var mesela. Sensiz yapamam. Bir sürü şarkının içerisinde buna benzer büyük büyük laflar geçiyor. Biz şarkı diye dinliyoruz değil mi? Yani çok sıradan, böyle hiç farkında değiliz ama insan zihni çok enteresan çalışıyor. Duyduğu şeyler bilinçaltına kodlama olarak yerleşiyor. Orada bir yerde yuva yapıyor. Arıların yuva yapması gibi diyeceğim. Yani nereden geldi bu örnek bilmiyorum ama sonrasında da o bilinçaltının yuvası, işte o olmazsa yaşayamam. Ya arkadaşlar, değer vermemek değil bu, sevmemek değil, aşık olmamak değil, bunlar değil. Sadece sakıncalı durumun önüne geçmek. Bir miktar, ya başa gelince çekiliyor, başa gelince yaşanıyor, başa gelince katlanılıyor, devam ediliyor. Biraz eksik, biraz dönüşümlü, biraz çokça hüzünlü aslında. Ama o bile geçiyor, o bile hafifliyor. Şimdi Veysel demiş ki erkekler cep telefonu olmadan yaşayamaz. Erkekler mi sadece? Bence insanlar diyelim Veysel'cim. Düzeltelim. Çok büyük bir genelleme yapmışsın. Ben yaşarım. Ben çok rahat yaşarım, biliyor musunuz? Yaptığım işler internetle ve telefonla ilgili olmasa ben telefonsuz yaşamaya razıyım. Telefonla ilgili gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadığımı da buradan itiraf edeyim. Ha, öyle bir sıkıntı değil. Yani elime aldığımda çok fazla zaman geçiyor ve o zamana çok üzülüyorum sonrasında. Yani insanlar cep telefonu olmadan yaşayamaz. Biz yaşadık. Yıllar yıllar önce telefon hiç yokken ben vardım ya. Allah'ım yarabbim, çok eskimişim ya. Vallahi gayet de güzel yaşıyorduk. Hiç de bir eksiğimiz yoktu. Ayrıca çok da mutluyduk. Hatta mesela Kahramanmaraş benim memleketim. Kahramanmaraş'a görüşebilmek için çok iyi hatırlıyorum. Santrale numara yazdırıyorduk. Sonra bekliyorduk. Sonra santral o numarayı, anneannemin numarasını bağlıyordu. 1398'li numarası da, bak onu bile hatırlıyorum. Allah Allah, çok ilginç değil mi ya? Nasıl hatırladım ben bunu? Çok küçüğüm çünkü o yaşlarda. Evet, bekliyorduk. Sabırla bekliyorduk. Sonra anneannemi bağlıyorlardı bizi ama o bağlantı bile zayıf oluyordu. Ara ara hat gidiyordu. Bir daha da bağlanamıyorduk. Mesela hoşça kal bile diyemiyorduk. Sonra mektuplarımız vardı. Mektuplar yazıyorduk. O mektupların yollarını gözlüyorduk. O mektupların içinde duygular vardı. Sevgi vardı. Şefkat vardı. Değer vardı. Yani bugün telefon var tabii ki. Ben de buna dahilim demişsin ama düşünüyorum keşke olmasaydı bu cep telefonları. Ev telefonlarında kalsaydık keşke. Bazen hayatımızda o kadar güzel şeyleri göremiyoruz. Telefondan başımızı kaldıramıyoruz. Şaka bir tarafa, ailem, karım, çocuklarım olmasa yaşayamazdım büyük bir ihtimal. O sözünü geri al. Düzeltiyoruz artık. Yaşayabilirsin ama tabii ki Allah yaşatmasın. Geçen sene bir arkadaşım çocuğunu ve hanımını kaybetti kazada. Onun yerinde olsam ne yapardım diye düşüncesi bile kötü. Şimdi bak, böyle mesajlar da veriyor hayat. Haberlerde görüyoruz. Mesela bu tekne battı ya Kıbrıs'ta.

0: bu olmazsa yapamam cümlelerine başka şeyler bulun, başka cümleler bulun. Çünkü ben şuna çok inanıyorum, kalben inanıyorum. Ağzınızdan çıkan her cümle bir dua. Ve bu duanın size yansıması çok bambaşka olabilir. O yüzden bir şey yazarken, bir şey söylerken, bir şey düşünürken birazcık dikkatli olalım. Allah'ım düşmanıma bile evlat acısı vermesin, çok kötü bir şey demiş Veysel. Amin diyorum. Hele hele evlat acısı gerçekten düşüncesi bile insanı çok yıpratıyor. Evet, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Ayten'den de canımsın sticker'ını aldık. Burada bir mesajımız var. Viyana'sız yapamam. Son derece doğal. Viyana'sız yapamam. Sen Viyana'da mısın Sefa? Konya'dasın diye düşündüm. Ya neydi? Buz Çelik'tesin diye düşündüm. Buz Çelik'in yine reklamını yapıyoruz. Bu arada 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. Sponsorumu da anmış olayım. Viyana'da olan dostlarımıza lütfen gidin, benden de selam söyleyin demeyi hemen araya yerleştirmiş olalım. Bu da örtülü reklam. Viyana'sız yapamam. Sefa, sen nerede yaşıyorsun? Böyle bir soru sormam gerekti. Evet, şimdi burada bir sesli mesajımız var, Suat'tan gelmiş. Bu arada her eve bir Suat lazım. Yapay zekaya söyleyelim, Suat modelinden Suatlar üretsin. Yani evde ev işi için falan diye düşündüm.
1: Aa, Özlem abla, şey söyleyeceğim.
0: Söyle hadi.
1: Benim kayınpederim bundan 3 veya 4 sene önce, evet 4 sene oluyor. Bir hastalığa yakalandı, kanser hastalığına. Karaciğer kanseri denildi. Benim eşim, Allah'ım benim babamı buldu. Ne kadar üzgünüm, çok üzgünüm. Böyle ağlıyordu. Normal yani ağlaması da. Yadırgamıyorum yani. Yadırgarsam bir tuhaflık olurdu zaten. Dedim ki hep şükret. Bugünümüze de şükret. Ya belki iyileşme şansı var, ihtimali var falan filan böyle. Neyse. Bir kışın bize geliyorlar yola doğru. Hani arabayla bize geliyorlar. Duydum ki kaza yapmış. Hani durduğu yerde başka bir araba vuruyor ona. Ondan sonra durduğu bir sürü yerde araba çöplük. Tabii bu sırada. Ama kendisi bir yara almadan kurtuluyor. Ve değil eşime ya. Döndüm dedim ki, bak sen isyan ediyordun. Allah'ım benim babam böyle, benim babam böyle. Onu buldun mu, bunu buldun mu diye. Bak Allah'ım sana ne dedi? Dikkat et, verdiğim şeyden isyan etme. Onu senden alırım diye.
0: Evet.
1: Eşim bu oldu. Daha da böyle onsuz yapamam, bunsuz yapamam diye söyler yani. Evet. O bize büyük bir tecrübe, büyük bir tecrübe oldu.
0: Evet, hayat aslında gerçekten de yaşadıklarıyla bize ayan beyan gösteriyor da işte bazen görmek istemiyoruz. Bazen zannediyorum böyle melankolik yaşamak ya da birine bağlı, bağımlı ve bağlı yaşamak insanoğlunun tabiatında aslında yok ama var gibi de ikisi arasında gidip geliyor aslında zihnim. Bir şeyi sevdiğin için tutmak gerek abla demiş Tamer. Sadece kaybetmekten korktuğun için değil ve bırakmak her zaman vazgeçmek değildir. Bazen kendine değer vermektir. Kesinlikle tam böyle kahve saatine giderken bu soruyu sormuştum. Bağlanmak mı bizi güçlü kılar yoksa gerektiğinde bırakabilmek mi? Bazen ipi salmak gerekiyor. Gerçekten Tamer'in de söylediği gibi. Şimdi Ayşe'cim hemen kahvemden bir yudum alıyorum. Dur bir dakika. Allah'ım ne güzel hobiler falan var. Ülker mi şu gofret? Aa, kahven de çok değişik gördüm ya. Bir dakika kahveyi bir büyüteyim. Bu kahve mi? Bu nedir ya? Ya şimdi çorba mı yoksa diye düşündüm. Türk Hava Yolları'nın kupası mı o? Yok. Bu bir logo ama Türk Hava Yolları'nın logosuna benzettim bu arada. Ha, domates çorbası yazmış altına. Yahu Özlem Ayran. Bir alta baksan göreceksin. Domates çorbası yanında hobi ve gofret. Hadi ben de kahvemden içiyorum. Evet. Devam. Şimdi bir sesli mesajımız daha var. Sevgili Ayşe'den gelmiş, Ispartalı Ayşe'den. Evet, söz sende.
2: Ablacığım.
0: Canım.
2: Bu hayatta asla kendini çok

0: yükseklik görmeyeceksin. Kimseyi küçümsemeyeceksin. Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Kimin ne olacağı, kimin ne duruma düşeceği. O
1: Kesinlikle.
0: yüzden iyi olan her zaman kazanıyor. İyilik kelimesi var ya, iyilik yapan iyilik bulur. Gerçekten o iyi kelimesi anahtar kelime.
1: Çünkü bir gün bu dünyadaki görevimiz bittiğinde stop düğmesine basıldığında iyiliklerimizle gideceğiz. Ne bileyim sevdiklerimizi yanımızda götürmeyeceğiz ya da o olmazsa yaşayamam dediklerimizi yanımızda götürmeyeceğiz ama iyiliklerimizi yanımızda götüreceğiz. Canan demiş ki ben eşimin kaybından sonra tevekkülü öğrendim. Artık çocuklarım için bile söylemiyorum bu sözü. Şöyle düşünüyorum, hayat bir oyun sahnesi. Hayatımızdaki ve sevdiklerimizin hayatlarında rolü biten bırakıp gidiyor ve oyun devam ediyor. Hasretle, özlemle de olsa. Maalesef hayat devam ediyor. Yani hayatımızdaki insanlara veya herhangi bir şeye gerektiğinde gideceğini bilerek yeteri kadar bağlanmayı bilmek gerek bence. Şahane bir mesajdı. Yeteri kadar. Evet, hep söylüyorum, hayat gerçekten de bir oyun sahnesi. Önemli olan perde kapandıktan sonrası. Perde kapanmadan önce o sahnede kimler olacak biz belirlemiyoruz. Birileri geliyor, birileri gidiyor, birileri hayatımıza giriyor, birileri hayatımızdan çıkıyor. Herkesin bir rolü var hayatımızda. Mesela bir zamanlar hayatımda vardı, şimdi yok ve çok üzgünüm. Niye geldi, niye gitti diye düşünüyorsanız eğer, bir programda da anlatmıştım. Geldiği zaman, sizin ona ihtiyacınız olduğu zaman, ihtiyaca binaen hayatınızda, ihtiyaç ortadan kalktığında da hayatınızdan çekip gidiyor. Yani ölümden bahsetmiyorum. Bir de ayrılıklar var ya, hani ayrılıklar insana en çok koyan, ayrılık da sevdaya dair diyen şairler var ya. İşte öyle bir şey. Şöyle bir bakıyorum. Artık WhatsApp mesajlarına bile dönüş yok diyen Maveramsın'a. WhatsApp'tan yazdın mı bilmiyorum ki. Ya arkadaşlar, çok enteresan bir şey. Hakikaten ya, benim telefonla bir bağım yok ya. Bunu artık herkes bir kabul etsin. Yani elinizde benim özel telefon numaram varsa arayacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Ben mesajları bazen görüyorum, dönerim diyorum, dönemiyorum, sonra unutuyorum. Böyle bir telefon bağımlısı olmadığım için, ki beni dışarıdan işte sosyal medyada falan takip edenler zannediyorlar ki çok telefonla haşır neşirim. Hayır, değilim. Keşke olsa mıydım birazcık, birazcık olsa mıydım diye düşündüğüm zamanlarda olmuyor değil. Evet, bir sesli mesajımız daha var, sevgili Arda'dan gelmiş. Ve sesli mesajın sonunda aklıma gelmeyen kelime eleştiri.
2: Yani kendi adıma insanların çok ciddi bencil olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar yazılımcı olsam da gerçekten teknoloji, yani daha doğrusu günümüzdeki bu kadar yaygınlaşmasından ben de hoşnut değilim ama keşke olmasaydı demiyorum. Yani bugün milyonlarca insanlara ulaşabiliyorsak bunun nedeni şu an var olan telefonlar, var olan bilgisayarlar, internet, sosyal medya platformları vesaire vesaire. Yani bugün sadece keşke ev telefonu olsaydı diyebilen bir insan şu an bize ulaşamıyor olurdu aslında. Yani biz seni şu an internet üzerinden dinliyoruz. Dolayısıyla bize dahi ulaşamayacaktın. Hani diyorsun ya, ağızdan çıkan kelimelere dikkat etmek gerekir diye. Bunu söylerken bile ağzından çıkan kelimeleri aslında dikkat etmeden söylüyorsun. Bu da benim sana karşı bir ne derler? Neyse işte anladım.
1: Mikrofonu açacağıma müziği açtım. Bu da benim sana bir eleştirim. Çok iyi bir eleştiriydi. Aldım, kabul ettim. Vallahi aldım, kabul ettim. Doğru söylüyor. Hakikaten bugün size ulaşabiliyorsam internet sayesinde. Ya biz dengeyi kuramayan insanlar olarak belki de orada hata yapıyoruz Arda. Evet, bir de duyguyu kaybediyoruz. Bak, duygu kaybolunca ağzımızdan çıkmaması gereken cümleler çıkabiliyor. Çünkü en çok duyguya ihtiyacımız var ya. Hani o mektubun duygusu kayboluyor, o birbirini özlemenin duygusu kayboluyor, birbirine ulaşamamanın duygusu bile kayboluyor. Mesela birilerine ulaşamamak bir duygu ve ulaşmak için çabalamak bir duygu. Bütün bunları kaybetmek de var değil mi işin içinde? Ama çok güzel bir eleştiriydi. Çok teşekkür ediyorum. Harikaydı. Bu arada Ayten'den Canımsın sticker'ını aldık. Biliyorsunuz Canımsın sticker'ı geldiği an radyoları açık olan dostlarımız noktalarını koyuyorlar. Efendim yazamayanlar varlıklarını bir noktayla ben buradayım ve dinliyorumu belirlemiş oluyorlar. Oh be, kahvemi yaptım, oturuyorum, afiyet olsun hepimize. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Tablette Viyana FM Özlem Ayral'ı görüyorum keyfe kederi. Bu arada kahven çok güzel. Of, masan ve objelerin çok güzel. Hadi alıyorum bir yudum. Yalçın Emine. Nihayet nasip oldu ya.

Ay ay. Sefa demiş ki Viyana FM'siz yapamam. Ve Özlem ablamsız. Bak kurmayın böyle cümleler. Yarın bir gün olamazsam eğer. Ay ne bileyim ya. Valla ben korkuyorum ya. Bazı şeyleri kaybetmekten artık o kadar yorgunum ki. Öyle bir yorgunluk var ki üzerimde. Kaybedeceğim şeylerden korkmaktan da yorgunum. O yüzden de biraz daha cesur hareket etmek lazım. Bugün buradayız ve birlikteyiz. En önemlisi bu değil mi? Şu anda yol arkadaşlarım diyorum ben size. Ve şu anda bir frekansın içerisinde, bir kavşakta buluştuk. En önemlisi bu. Yarın ne olur ne biter bilemeyiz. Ahan da Isparta sallanıyormuş. 2 gün önce 1,9 şiddetinde deprem görmüşüz, sallanan yerler olmuş, ben duymadım. Yani bugün var olan şeylerin yarın varlığına bir şeyimiz yok, garantimiz yok. O yüzden de çok dikkatli olmak lazım. Bu arada Ali'den çok güzel bir çay fotoğrafı geldi. Yanında da kuru fasan mı var diye düşündüm ya, artık ben hayal görüyor olabilirim. Hemen kahvemden bir yudum. Artık bitiyor kahvem bu arada. Evet, afiyet olsun Ali ve maveramsın. Yok ya, sitem olarak algılamadım. Çok fazla bu şekilde bana dönüş yapan var. Niye mesajlarımıza yazmıyorsun falan diyenler var. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Yani özellikle hayatımda uzun süredir var olan isimler, onlar için şunu söyleyeyim. Ya eğer geri dönüş olmuyorsa bu sizin değersiz olduğunuzu göstermiyor. Bunu itiraf edeyim. Benim hayatımın kaosundan kaynaklanıyor. Arka planda neler oluyor arkadaşlar, bir bilseniz. Ah, otursam da bir anlatsam arka plandakileri. Ondan sonra belki beni anlarsınız. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım demiş. Erdatlı babacığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Esin'in radyosu açık, selam abla. Nokta. Çok iyiydi. Ve Yalçın Emin'in radyosu açık, kalplerini aldım. Sol yanıma yasladım. Selim'den gelmiş. Çaylar. Çaylar. Hadi kahvemden artık son yudumlar. Sefa ile çay. Buz çelikte. Bak gene bana reklam yaptırdılar. Buz çeliğe sevgiler, selamlar. Patronunuzu getirmeden bir daha buz çelik demeyeceğim. Haberiniz olsun. Gülşah diyeceğim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Canım hoş geldin. Tadı tuzu balı şekeri yerinde güzel bir yayın dileğiyle. Konuyu tam olarak anlayamadım ama o olmazsa yaşayamam, şu olmazsa yaşayamam galiba. Evet. Öyle bir yaşanıyor ki, ben bunları yaşadım ki, ama hayat devam ediyor. Ben kendim olmadan yaşayamam. Ben kendim olmadan yaşayamam. Öpüyorum kız seni. Allah'ım yarabbim. Ben de seni çok öpüyorum. Yıldız. Aa, yıldızı görmek ne kadar ilginç. O çalışıyor ya. Genellikle tatillerde bir arada oluyoruz. Merhaba. Bugün erken çıktım. Seni dinleyerek eve gidiyorum. Güzel mesafelerin olsun. Seni görmek gerçekten çok güzel. Çok güzel.

0: süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Çalıştığın binayı, masanı, telefonunu, kart vizitini, hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları, mesela kuzey yıldızı, senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka, mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin... Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak.

Evet, bugün programın en başında o olmadan yapamam dediğimiz biri, bir şey ya da bir alışkanlık var mı diye sormuştum. Sonra da şöyle bir soru sordum. Bağlanmak mı bizi güçlü kılar yoksa? Gerektiğinde bırakabilmek mi? Dünyada ölümden başkası yalan, yalan, başkası yalan. Efendim, birini sevmek ona sahip olmak falan değil. Birine değer vermek onsuz yaşayamayacağımıza inanmak da değil. Çünkü sevgi başka bir şeydir. Bağımlılık bambaşka. Sevgi varsa şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Sen varsın ve hayatım güzelleşiyor diyebilirsiniz mesela. Bağımlılık da öyle değil. Sen yoksan ben yokum. Aradaki fark küçücük bir cümlede saklı, öyle değil mi? Ne diyorsunuz? Biri hayatına birini dahil eder, diğeri hayatının merkezine kendinden başka herkesi koyar. Belki de insanın öğrenmesi gereken en zor şeylerden biri şu. Birini çok sevebilirsin ama kendini onun içinde kaybetmek zorunda değilsin.

Evet, bazen bir insanı değil aslında şöyle bir düşündüğümüz zaman eminim siz de anlayacaksınız. Bazen bir insan değil onun bize hissettirdiği şeyi kaybetmekten korkuyoruz. Ne bileyim, güvende hissetmeyi, sevilmeyi, birinin bizi beklemesini, birine yemek yapmayı, birinin bizim için bir şeyler yapmasını, bir yere ait olmayı. Bu yüzden seni kaybetmekten korkuyorum, seni kaybetmekten korkuyorum dediğimizde bazen aslında şunu mu söylüyoruz acaba? Sen gidince kendimi nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. İşte insanın kendisiyle kurduğu ilişki aslında burada başlıyor ve bu çok önemli. Çünkü insan kendisiyle iyi geçinmeyi öğrendiğinde başkasını hayatından çıkarmak hala acıtır, acıtır, acıtır ama hayatını yıkmaz. Çünkü sevdiğin insan hayatının bir parçasıdır, hayatının tamamı değil. Sizce bırakmak vazgeçmek midir? Valla bırakmak her zaman vazgeçmek falan değil bence. Bazen bırakmak kendine geri dönmek gibi bir şey, Tamer'in de söylediği gibi. Bir insanı bırakmak, bir alışkanlığı bırakmak, bir kırgınlığı bırakmak, yıllardır taşıdığınız bir keşkeyi bırakmak

0: Bunların hepsi kayıp gibi görünür ama bazı kayıplar vardır ki insanı eksiltmez, bence çoğaltır, tamamlar, hatta tam tersine, değil mi? İnsanın omuzlarından yıllardır taşıdığı bir yükü indirir belki. Çünkü her şeyi sonsuza kadar taşımak zorunda değiliz ki. Bazı insanlar hayatımıza kalmak için değil, bize bir şey öğretmek için gelir. Biraz önce de söyledim. Onların bir görevleri vardır ve bu görevlerini tamamlayıp giderler. Yani bu hep böyledir ve böyle olacak. Bunu bir kabullenmek lazım, değil mi? Ve bazen hayatın en büyük olgunluğu diyorum ben buna. Bunu artık taşımak istemiyorum. Bunu artık taşımak istemiyorum diyebilmektir. Evet, şöyle bir mesajlarınıza bakayım. Sitem etme,
1: haberi yok dağlar. Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim.

0: Evet, biri için ağlayabilirsiniz, biri için üzülebilirsiniz. Bunlar çok insani durumlar ve duygular. Ama o olmazsa yaşayamam, o olmazsa ölürüm, biterim. Yok. Buralara yer açmayın bence hayatınızda.
1: Nerede başladı bu hikaye?
0: Yıldız demiş ki seni dinlemek de çok güzel. Eski bir dostla buluşmuşum gibi hissediyorum gerçekten. Yani ben de seni gördüğümde öyle hissediyorum. Duygular karşılıklı. Anladığım kadarıyla konuyu radyosuz yapamam. Değişik radyolar dinlerim. Bana çok şey kattınız. Radyoculuğu layığıyla yapan herkese iletemesem de birisine yazmalıyım diye düşündüm. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Ay, ben teşekkür ederim. Ve şöyle bir not eklemiş. Bırakabilmek güçlü kılar. Evet.
2: Sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni. Dizlerimde uyudum.
0: Ali demiş ki dün geçmiş, yarın meçhul, bugünün kıymetini bil. Evet, aynen öyle. Şenol'dan bir sesli mesajımız var mı? Şu sesli mesajı vermiş miydim? Herhalde vermedim.
3: 2009'un gün göreninde Avrupa'nın orta yerinde yer açıyor ya. Avrupa'nın kuzeyinde 2009'da...
0: Vallahi bir daha veriyorum.
3: Yer kesiliyor.
0: İnterneti çok kötü bugün. Program bir geliyor bir gidiyor. Vallahi sinir olur insan. Bir radyo programında insanın başına gelmemesi gereken bir şey gerçekten de. Neyse, akşam tekrarını dinleyebilirsin. Bugün hatlar çok kötü. Konu ne? Kime ne oldu? Ne bitti? Ne gitti? Sen tekrarını dinle akşam. Vallahi çok güzel bir program oldu bence. Ya ben çok keyifliyim. İnşallah sizler de en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Suat'ın radyo saçık kalplerini göndermiş. Raşit, o saçlar ne öyle? Yok artık Raşit. Artık yani gözlerini kapatmış saçları ya. Nöryon işte, konuşuyorum öyle. Zekayı bizlerle birlikte. Ya bu Viyana FM, arabalara böyle aynalara asılana ne deniyor bilmiyorum ama koku logoları var ya, Viyana FM koku logosu benim de aracımda var ve çok seviyorum. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Geç kaldım galiba. Yo, hiçbir şeye geç kalmıyoruz Zekayı. Her şey olması gerektiği gibi. Tam zamanında diyoruz her şeye. Hayatta hiçbir şeye geç kalmıyorsunuz. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Teşekkür ederim fotoğrafı paylaştığın için. Güzel mesafelerin olsun. İşte bu şarkı her şeyi anlatıyor. Dünyada her şey yalan. Gülşadiyeciğim, evet, Candan Erçetin'in yalan çalışması gerçekten de öyle. Acaba bu mesaj bana mı değil mi bilemedim ki. Şimdi sevgili Ahmet'e sesleniyorum buradan. Ahmet, bu sesli mesaj bana aitse evet yazarsan sesli mesajı yayına vereceğim, okunmadı olarak işaretleyeyim. Valla sesli mesajlardan böyle bazen tırsıyorum. Radyomuza gelen genel bir mesaj da olabilir. Ahmet eğer anonsumu duyuyorsa yazar zaten. Evet, bağlılık güçsüzlüktür. İstediğinde gidebilmek kendine olan saygıdır demiş Arda. Birine vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğin anda hayatının kontrolünü ve anahtarını ona kendi ellerine teslim edersin. Evet, bunu ben çok net yaşadım hayatımda. Yani kimse hayatta vazgeçilmez değildir. Bence de. Kimse hayatta vazgeçilmez değildir. Evet efendim, Ayşe'nin radyosu açık, Ispartalı Ayşe'nin. Bu arada Mehmet Öke'nin radyosu açık. Teşekkür ediyorum. Konu bu mu? Bir dakika. Şöyle bir sesli mesaj var. Şenol ya. Program bitiyor, biz hala konudayız yalnız.
4: Konuyu tam anlamadım ama bu sevgi memgi hatırlama gibi bir şey mi acaba? Bir geliyor bir gidiyor, hat bak. Bir geliyor bir gidiyor. Düştü düşeceğim ha. Vallahi sevgi mevgi ise yani o tarz bir şeyse bilmiyorum da şimdi tam net konuyu. O hikaye, o işler, ölürüm biterim yaşayamam, o geç. Bak, seni sevenler de çok vardı değil mi? Ablam diyen, yolda hal olurum diyenler var. İsim vermeyeceğim tabii. Tatile gitti, ne oldu? Kız. Yani bu hayat böyle.
0: Yani çok iyi.
4: O yüzden herkes kendi yolunda gider. Ha tabii üzüntüler olur, o olur, bu olur ama
0: Gene
4: Girmeyen gibi düşünün hayatı.
0: Gene ucundan kıyısından.
4: Döner durur.
0: Gene ucundan kıyısından programı yakalamış. Ya bir soru sordum Şenol. Hayatta o olmazsa yaşayamam dediğiniz ne var diye sormuştum. Programın en başında.

Evet. Şöyle bir bakıyorum. Zuhal'in radyosu açık. Ahmet bana mı atmıştır? Ya şimdi bir dakika. Hayır, bak bana değil, gördün mü? Bana değilmiş, dur. İzmir. Ay, okunmadı olarak işaretliyim de. Ali hocam görsün. Evet efendim, iyi ki de sesli mesajı vermemişim. Laf bana mıydı? Isparta'lı Ayşe diyor. Valla Şenol'a sormak lazım. Laf sana mıydı? Muhtemelen sanadır tabii ki.

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim. Kendimi değiştirdim. Mevlana Celaleddin Rumi'den bir alıntıyla geldi Maveramsın. Çok güzeldi. Vallahi tam günün sözü olarak cuk diye oturdu. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugünse bilgeyim, kendimi değiştirdim.

0: Şimdi ben belki de mesele hiç kimseye bağlanmamak falan değil. Ne diyorsun Özlem Ayran ya? Karıştırma ortalığı. Yok yok, bir şey söyleyeceğim. Rahat olun. Mesele bağlanırken kendini unutma. Kendinizi unutmayın bir yerde. Sevin. Hem de çok sevin. Deli gibi sevin. Çılgınlar gibi sevin. Birinin elini tutun. Birine güvenin. Birlikte gülün. Birlikte yaşlanmayı hayal edin. Ama kendinize ait bir yer bırakın. Koşmak güzel. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, hayat bazen hiç beklemediğimiz bir anda bizden birini, bir şeyi, bir alışkanlığı alabilir. Yani bunu artık anladık, biliyoruz. Ve o gün geldiğinde elimizde hala bir şey olmalı, kendimiz. Çünkü insan bazen kaybettiği kişiden değil, yani o kişinin içinde kaybettiği kendisinden dolayı daha çok acı çeker. Bizzat yaşadım bunu, dibine kadar yaşadım. Ve böyle kaybettiğim 15 senem var. Lütfen siz kaybetmeyin. 15 sene ne demek ya? Ve öyle bir yaş aralığında kaybetmişim ki en verimli çağımda. İnanılmaz bir şey. Yani şu bugün kaybettiğim kişiye falan üzülmüyorum. Kendimi kaybettiğim o zamanlara, o yıllara üzülüyorum. Siz üzülün istemiyorum.
1: Senin aşkın düşürdü derdime, zararım kendime, karışma halime. Sen var ya sen.
0: İşte tam da bu yüzden birini hayatınızın güzelliği yapabilirsiniz ama hayatınızın tamamı yapmayın lütfen. Çünkü hiçbir insan, hiçbir şehir, hiçbir ev, hiçbir eşya, hiçbir alışkanlık, hiçbir geçmiş sizin kendinizle kurduğunuz hayatın yerini tutmamalı. Ve belki bugün kendimize vereceğimiz en güzel söz şu olabilir mi programın tam da şu vaktinde? Seni çok sevebilirim. Ama seni kaybedersem kendimi kaybetmeyeceğim. Isparta Ayşe demiş ki benim tekrar gelmem lazım. Senin için özel. Yok artık Ayşe. Otur oturduğun yerde. Sonra Mehmet bana kızacak ya. Çok beklemeyeceğim. Çalışmaktan da zor geliyor. Çok bekleyemeyeceğim. Ya hayır hayır. Sakin ol. Sakin ol. Benim radyomda açık demiş sevgili Fırtına Mehmet. Güzel bir söz okudum. Şimdiki sen, gelecekteki seni henüz tanımıyor olabilir. Ya. Çok güzel bir soru sormuştum Raşit'e. Sen de cevap vermiştin. 60 yaşla ilgili. Hatırladın mı? Vallahi o soru geldi aklıma. Ve şöyle bir bakıyorum. Hemen şuraya bir dur diyorum. Şöyle bir bu sesli mesajı verdim mi yayına?
2: Vallahi bu hayatta gerçek anlamda şimdi çok şeyler var da o biraz soru biraz komik geliyor bana da. Herhalde bu hayatta genel anlamda iyi insanlar olmasa hiç yaşanmazdı. Gerçekten bak.
0: Yani bir
2: düşünseniz bir hani eşinizi çocuğunuzu bir kenara bırakın. Sürekli kötü insanlarla karşı karşıya yaşanmaz. Kimse yaşamak istemez ki. Yani o yüzden insanlar derim ya. Hani iyi insanlar.
0: İyi insanlar.
2: Öyle aklıma geldi. Yoksa çok cevap var. Ama en mantıklısı bana o gelir. Yani iyi insanlar olmasaydı bu hayatta hiç yaşanmazdı bence.
0: Bence kötü insanlarla da hayat güzel. Ben çok senin gibi düşünmüyorum. Biz en çok öğrendiğimiz şeyleri, en kıymetli bilgileri, en kıymetli tecrübeleri kötü insanlardan öğreniyoruz. Eş, çocuk, anne, baba, evet, ama bence iyi insanlar olmasa asla yaşanmazdı bu dünyada. Şu an düştüm mü bakıyorum, düşmedi. Galiba buradayım. İnternet, Allah belanı var. Bip, bela okumuyoruz efendim, ne olursa olsun. Ya Şenolcuğum, her şey olması gerektiği gibi niye geriliyorsun? Yani ne var? Bir şey olmaz. Sen işine gücüne bak. Gelirse dinlersin, gelmezse ben buralardayım. Seni dinlemek istiyorum abla. Müşteriler, iş arkadaşları bir rahat bırakmadı. Önemli bir şey kaçırdım mı? Çok şey kaçırdın. Kaçıranlar akşam sakin sakin programın tekrarını dinleyebilirler. YouTube Hayat Takıl Bana kanalı. YouTube beni kara listeye aldı ama olsun, biz direniyoruz. Ayaktayız ve hayattayız. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından canlı yayının tekrarını dinleyebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın, senin yayının her dakikası önemli benim için. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Merhaba, ben Ahmet, Bursa'dan. Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya sevgiler, selamlar. Bugün sabah yayını çok güzeldi. İbrahim Elden enerjisi ve konuk sanatçınız Saden'le keyifli bir yayın dinledik. Devamını heyecanla bekliyoruz. Acaba bana mı bu mesaj dedim? Bilmiyorum ki, ben üzerime alındım. Devamında ben varım. Sardı mı sarmadı mı bilmiyorum. İbrahim'den sonra nasıl geldi onu da bilmiyorum. Bu mesaj bana mıydı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ve selam abla, kolaylıklar dilerim. Nesrin'cim merhaba. Ay, kahven var mı? Dur bakayım, biraz var sanki.

0: Nesrin valla telveyi içeceğim senin için. Ya işte. Biraz zor oldu yutmam ama. Bir de su içeyim üstüne. Afiyet olsun. Nesrin'cim hoş geldin. Geç bunları yalan. Bir de senden arda kalan. Ah Esin'cim noktaları koydum bugün iş yerinden. O kadar dinleyebildim farkındayım. Özlem Hanım vallahi canınız çekmesin. Etler hazırlanıyor. Mangalı hazırladım. Ya yaktım. Etleri bekliyorum. Şöyle bir resim. Of ya ben çok severim mangalı bu arada. Mehmet Öke'ye Motor Shop. Shop. Motor Shop'a sevgiler, selamlar. Mehmet keyfiniz bol olsun. Benim için de yiyin. Tamam. Afiyet olsun. Aşağıda bir fotoğraf. Yalak. Şimdi Erdatlı babam der ki o yalak değil bir kere. Vallahi yaylada bile yalak diyorlar bunlara. Ben yaylada çok rastladım. Ay keyfiniz bol olsun. Benim eşim Hasibem, annem, babam, kayınbabam, etler hazırlanıyor. Allah kolaylık versin. Hepiniz çok güzelsiniz ya. Gerçekten. Bu fotoğraflara, siz bu fotoğrafları gönderirken ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama bana çok iyi geliyorlar. Böyle yanınızda gibi hissediyorum kendimi. Ay Hasibe Hanım, Hasibeciğim ne güzel gülmüş. Hanım nereden çıktı? Hasibe o ya. Çok güzelsiniz. Maşallah size. Efendim şöyle bir bakayım. Ya Şenol, o gidip gelen internetle bu kadar sesli mesajı göndermeyi nasıl başardı?
1: Allah'ım bütün kötü insanları özlemayla ayrala yönlendir. Dünya nüfusunun 8 milyarının 5 milyarı kötü desek hepsi ona hücum etsin. İnşallah. Amin. Hadi bakalım.
0: Ya çok kötüsün ya. Lan ya çok kötüsün dedirttirdin bana. YouTube'a girmişken Ispartalı Ayşe'yi de beğeni yapsınlar. Ayşe ya kendi reklamını da yapıyor yalnız. Evet YouTube Hayat Takılmalı'nın kanalında Ayşe'nin de videosu var.
2: Bahçesi var çiçekleri sadece kendine kadar.

0: kandıran.
1: Boş verin diyor, hikayeler falan yalan.
0: Neden fısıldadığını sorduğumda kuşlar falan içeride şarkı söylüyorlar hiç durmadan. Seslerindeki melodi.
2: Evet değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım, bana ayrılan sürenin artık yavaş yavaş mola vaktine yaklaştık.
0: Dolu diyor yalan dolan.
2: Hiçbir şeyi kaybetmeyecekmiş gibi değil, kaybetsek bile kendimizi bulabilecekmişiz gibi yaşayalım.
1: Benimkinde ise renkler, çocuklar falan.
0: İşte o yüzden, işte o yüzden.
2: Evet, sevelim, hatta bağlanalım, değer verelim. Ama kendimizi kimsenin, hiçbir şeyin içine bırakmayalım. Çünkü hayatın en sağlam tutamağı başkasının eli değil. Unutmayın, insanın kendi içindeki eli. Mesele, yani bence, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Hayatın ucundan tutmak değil, hayat ne kadar savurursa savursun, kendi elini hiç bırakmamak, hiç bırakmamak. Valla bana hayat sürekli bunu öğretiyor ya. Yani gerçekten.

0: Evet, eminim bana öğrettiği kadar size de öğretiyordur. Öyle tahmin ediyorum. Çok güzeldi bugün. Çok keyif aldım. Hiç gidesim yok. Hatta kalasım var ama biz ayrılan sürenin artık son demlerindeyiz. Mola vakti diyoruz. Çelik'le veda edeceğim. Ve Ayten'in radyosu hala açıksa Ayten Çelik'i çok seviyor. O yüzden ona da gelmiş olsun. Şenolcuğum. Arbeyten de. Ona abla. Arbeyten. Doğru mu telaffuz ediyorum? Arbeyten diye okuyacaktım da İngilizce gibi. Arbeyten mi diyeceğim? Ne oluyor ya? Bana dedirtiyorsun Esin. Ve nefesine yüreğine sağlık Can ablam demiş. Bir mesajını okuyamadım, kusura bakma. Çünkü o şey söz hakkı doğacak, Tamer yazacak. Konudan kopmak istemedim. Hoşgörüne sığınıyorum Ardacığım. Ama sen hoş görürsün biliyorum. Nefesine yüreğine sağlık Can ablam demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ve Ayşe öbür videolara beğeni atmış mı da? Kendi videosuna beğeni istiyor. Attın mı diğer videolara Ayşe bak. Erdatlı babam öyle diyor. Doğru diyor. Evet efendim, burada bir sesli mesajımız daha var. Şöyle hemen az zamanda çok işler.
1: Ben şu anda Isparta'dan Şapla'nın videosunu seyrettim. Çok güzel olmuş.
0: Ya bak Ayşe, neyse, Suat vefalı. Ben de çok seviyorum Çelik'i, bana da gelsin. Yalçın evine sana da gelsin. Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla hazırlayıp sundum. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta, Viyana FM kavşağında siz değerli yol arkadaşlarımla birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine yeniden görüşebilmek umuduyla. Çalış çalış demekmiş Arbeyten.
2: Arbeyten.
0: Bir de eve gelip öldüm bittim diyor çalışmaktan. Vallahi her fırsatta sesli mesaj attı Esin'cim. Ve Ayten de teşekkürlerini iletmiş. Bakayım, tamam. Tam vaktinde gidiyorum. Hoşça kalın. Hepinizi en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum.

Sete Sulesnesi. Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sınır kapılarındaki ödeme sorunları çözüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenleme ile çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sarıkaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtti. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetlerse 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Ümit Vural'dan siyasi İslam yasağına net kurallar çağrısı. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, hükümetin planladığı siyasi İslam yasağının açık ve net kurallara dayanması gerektiğini söyledi. Vural, tek tek kişilerin eylemleri nedeniyle tüm Müslüman toplumunun şüphe altında bırakılmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağına da değinen Vural, yasalara uyulması gerektiğini ancak çocukların yararının gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Vural ayrıca hükümetin Derat ile işbirliğini sonlandırmasının radikalleşme ile mücadelede boşluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya

0: nefret söylemleri nedeniyle yorumları kısıtladı. Avusturya İslam Cemaati sosyal medya hesaplarında artan nefret söylemleri, hakaret ve kişisel saldırılar nedeniyle yorumları geçici olarak büyük ölçüde kısıtladı. İGGÖ eleştiri ve farklı görüşlere açık olduklarını ancak nefret, tehdit ve hakaret içeren yorumların kabul edilemeyeceğini belirtti. Suç teşkil edebilecek yorumların kayıt altına alınarak gerektiğinde yetkili makamlara bildirileceği açıklandı. Yorumların saygılı bir tartışma ortamında yeniden sağlandığında tamamen açılması planlanıyor. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Avusturya'da kişi başına 6.311 euro kamu borcu düşüyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kamu borcu 6.311 euro olarak hesaplandı. Steiermark 8.611 euro ile en yüksek borca sahip eyalet olurken Viyana'da bu rakam 7.342 euro oldu. En düşük kişi başı borç ise 3.285 euro ile Tirol'de kaydedildi. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artış ise 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Cezaevinde hücre arkadaşını öldürdü. Kerten eyaletinde bulunan Klagenfurt cezaevinde 19 yaşındaki bir mahkum hücre arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti itiraf eden 17 yaşındaki zanlının daha önce ruh sağlığı sorunları yaşadığı belirtilirken olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana metrosundaki feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Schwedenplatz metro istasyonunda meydana gelen feci kazada 57 yaşındaki evsiz bir adam hayatını kaybetti. Polis Bulgaristan vatandaşı olduğu belirlenen adamın tren istasyonuna girerken dengesini kaybettiğini değerlendiriyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pin Drinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Slice'ın Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bilmiyor. Bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

İyi akşamlar sevgili Viyana FM'nin izleri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Viyana FM'de Akif Özcan. Perşembe akşamı da yayında. 2 saat boyunca her akşam olduğu gibi yine harika şarkılar eşliğinde muhabbetimizle, mesajlarla sizlerleyiz. Hoş geldiniz.

Da Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan. Güzel mesaj ve isteklerinizi de bekliyoruz sizleri. Müdürüm ne yapsam acaba demiş sevgili Zeynep Yücel. Ne yapsam derken hani yemek olarak filan mı? Hoş geldin bu arada. Sevgili Ahmet İzmir'e selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar abi, hoş geldin. Cem Belevi ne zaman şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Aldım listeyi.

Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Gününüz güzel geçmiştir. Akşamınızın da güzel geçmesi için elimden geleni yapacağım. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar dileklerimi iletiyorum. Her şey gönüllerinizce olsun. Cem Belevi ve Ne Zaman isimli bu güzel çalışmasına kulak vereceğiz. Esra Hanım da Graz'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmıştı. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sıradaki şarkıya talip izlemişler. Gelsin o zaman sizlere bu güzel Cem Belevi şarkısı. Viyana FM'de Akif Özcan Pindrinks katkılarıyla yayında. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Viyana FM. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi yayınlar Akif kardeşim. Beni en güzel yıllarıma götürürsen sevinirim diyor sevgili Efe 64. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Selam olsun 80'ler Münih'ten diyor. Selamlar bizden de Almanya'ya, Münih'e, sevgili Efe 64'e ve tüm sevdiklerine gelsin güzel şarkılarımız. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Yaşar yorumuyla devam edeceğiz. Öncesinde Mustafa Çatalkaya da mesajını iletmiş. Selamünaleyküm müdürüm diyor. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkürler, ben de hayırlı akşamlar diliyorum, sağ olasın. Gecen güzel olsun inşallah, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diyor. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa Çatalkaya da. Pandorf'a da selamlar, sevgiler. İsveç'e selamlarımızı gönderelim. Sabri Salih her zaman zaten bizi Malmö'de dinliyor ama bu sefer İsveç'ten. Sevgili Ahmet Kamil bizleri dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Gidişat şarkısını çalarsanız sevinirim. Tantaşçı ve Kobra Murat'tan diyor. Az sonra onu da çalacağız. Size de sevgiler İsveç'e. Bu vesileyle İsveç Malmö'de bizleri devamlı dinleyen benim çok kıymetli abim Sabri Salih'e de selam ve sevgilerimi göndermiş olayım. Önce Yaşar, ardından Tan ve Kobra düeti Gidişat gelecek. Sonra mı? Daha neler var neler. Pindrings katkılarıyla Akif Özcan. Canlı yayınla Viyana FM'de sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrings katkılarıyla. Geç kal.

Taşçı ve Kobra Murat radyonuzda oldu. Viyana FM'de Pindrings katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar sevgili Tuğçe. Salzburg'dan iyi yayınlar. Yandırdın kalbimi Mahsun Kırmızıgül'den çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek, aldık listeye. Artı 43-660-130-19-79'dan siz de istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz. 660-130-19-79. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajları Instagram üzerinden de bekliyoruz. App Store ve Google Play'den Viyana FM yazarak radyomuzun mobil uygulamasını da indirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Başörtüsü yasağına yeni davalar açılacak haberi var. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencilerini kapsayan okullardaki başörtüsü yasağının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların da açılması bekleniyor denilmiş haberimizde. Avusturya İslam Cemaati dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini de açıkladı. Bir başka haber, Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49, D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecekmiş. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Bu bilgileri aktardık. Daha fazla haber için Viyana FM'i Instagram'da takip etmeyi, Viyana FM'i dinlemeyi, Viyana FM

Yine çok keyifli bir şarkıydı efendim. Sen yoluna git ben de yoluma dedik. Hakan Peker kulaklarınızda oldu. Şimdi Faruk Ağa ve Bomba şarkısıyla devam edeceğiz. Bomba bir akşamda sizlerleyiz. Spin Rings katkılarıyla devam ediyoruz efendim Perşembe akşamında. Canlı yayınla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınıza buyursunlar. Buse Hanım Graz'dan iyi akşamlar. Akif Bey iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki sizler de varsınız.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Nazan Öcel'den geldi. Şimdi Mabel Matiz ve Hale İlim'le programımız devam edecek. Efe64'e ondan da kızı Zeynep için armağan olarak gelmiş olacak bu güzel çalışma. Selamlar, sevgiler. Güzel bir akşam diliyoruz. Bu akşamın iki tane isteğinizi çalmış olduk. Normalde bir istek çalıyorum. Bu da kızınız için özellikle çalmış olalım. Sizi kırmayalım. Selamlar, sevgiler. Bir güzel mesajımız daha. Sevgili Pınar'dan geliyor. İstanbul'dan dinliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şarkı da ben istiyorum mümkünse. Emrah Çalapkulu'dan Aysel Abla şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Aldım listeye, onu da çalacağım. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Canlı yayında Akif Özcan yayında Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Yiyor mu efendim?

Kafayı taktım sana Viyana efendi oldu. Akif Özcanlısınız. Devam edelim. Win Rings katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Instagram Viyana FM'de takip etmeyi unutmayalım. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenlemeyle çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sırakaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtmiş. Maşallah, güzel. Bunu bir denemek lazım. Yaşayanlardan da geri dönüşler bekliyoruz. Bu şarkı Rütük'ten ceza yedi sanıyordum ama radyolarda halen çalıyor. Sadece klip mi yedi demiş. Hangi şarkıdan bahsediyorsun? Anlayamadım yani. Böyle bir şey duymadım ben ama. Yani şu anki çaldığımız şarkılardan hangi bir tanesi yasak yedi? Sevgili Raşit göndermiş. Bu arada sana da iyi akşamlar Raşit. İşi gücü bırakmış, sadece bu konuyu yazmış. Ondan sonra takılınca niye bana takıldın olur. Ah Raşit'e. Devam edelim. Akif Özcan yayında Viyana FM'de. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. Seher Hanım, 20. Viyana'ya selamlar. İyi akşamlar Akif Bey, buradayız. Aysel Yakupoğlu, Baharları Kışları çalar mısınız demiş. Aldım listeye birazdan.

Akif Özcan'lısınız. Pindering Skatkrali ile ilk saati yavaş yavaş noktalayacağız. Mabel Matiz'den bahsediyormuş. Evet, sevgili Raşit. Hiçbir duymadın Emma oğlu demiş. Emma oğlu onun klibiyle ilgili bir yasak durumu söz konusu oldu. Müsteşarlıkla alakalı. Normal eserin yayınlanmasında bir problem yok. Selim Gülgören'le programımız devam edecek. Artı 43 660 130 19 79. Sevgili Efe 64 istemişti o eseri de. Kızı Zeynep için armağan olarak gönderdik. Maalesef öyle bir dönemdeyiz ki çok sıkıntılı bir dönem.

Adım Adım ve Selim Gülgören kulaklarınızda oldu. Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. İyi akşamlar müdürüm. Herkese selam, saygılar, hoş geldin. Ben de hoş buldum demiş. Eyvallah abicim, hoş geldin. Sana ve yenge hanıma, Emin hanıma gelsin güzel şarkılarımız. Karakaş Gözlerin Elmas Pau ile devam edeceğiz. Programın bu saatinin, yeni saatinin ilk çalışması olarak dinlemiş olacağız. Artı 43 660 130 1979'dan siz de bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım iyi akşamlar diyor. Teşekkür ediyorum. 11. Viyana'ya selamlar. Harikasınız demiş. Yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Bir teselli var. Mahsun Kırmızıgül'den çalarsanız sevinirim diyor. Aldım listeyi efendim. Selamlar, sevgiler sizlere de. Viyana FM'de Pindirings'le Akif Özcan devam ediyor.

Viyana FM'desiniz. Programımızın ikinci saatinde birlikteyiz. Ragıp Narin ve Ece Mumay, Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor isimli bu güzel çalışmaya kulak vereceğiz. Öncesinde Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver Viyana FM'deydi. Findering Scottler ile yayındayız. Zehra Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Mansur Ark'tan Yarim şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. Aldığım listeyi birazdan göndereceğim. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz.

Tam Taşçı kulaklarınızda oldu efendim. Nefis çalışmasıyla hep beraber Viyana FM'de dinlemiş olduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sende de benden var dedik. 3 Eylül Perşembe akşamında beraberiz. Kemal Açıkgöz yolda dinliyor. İyi akşamlar Akif'cim, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Harikasın, yolun açık olsun. Güzel akşamların olsun ve bu güzel Berkay çalışması sana darmağın olsun kıymetli abicim. Kemal Açıköz'e ve Nesrin Hanım'a, kıymetli eşine de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Gülizar Hanım, iyi akşamlar, biz de buradayız diyor. Ankara'dan selamlar, Gökhan Tepe'den Kırmızı Halı çalarsanız seviniriz diyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar, çok teşekkürler. Sevgili Figen, buradayım diyor, 20. Viyana'dan selam. Dodo ve Esin Kaya, sen benim olsana çalar mısınız demiş. Az sonra onu da çalacağız. Windrings, Akif Özcan'ı sunuyor. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Windrings, Avusturya'da tüm marketlerde sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Sıfır pişmanlık, sıfır şeker, sıfır kalori, %100 ferahlık. Yeni nesil serinleten, ferahlatan lezzet. Pindrinks, Avusturya'da tüm marketlerde sizleri bekliyor. Pindrinks için rahat edin diyoruz. Afiyet olsun dileklerimizle, sıradaki çalışmamızla Viyana FM'de programımıza devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Biyomev.
1: Akif Özcan.
0: Biyomev.

0: sizlerle. Kanten eyaletinde bulunan Klagenfurt cezaevinde 19 yaşındaki bir mahkum hücre arkadaşı tarafından öldürüldü. Cinayeti itiraf eden 17 yaşındaki zanlının daha önce ruh sağlığı sorunları yaşadığı belirtilirken olayla ilgili resmi soruşturma da başlatılmış. Vallahi bir yüzücü haberimiz daha var, o da feci kazada maalesef bir kişinin yaşamını yitirdiğiyle ilgili. Viyana şehir merkezinde bir metro istasyonuna meydana gelen feci kazada 57 yaşındaki evsiz bir adam hayatını kaybetti. Polis Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtilen adamın tren istasyonuna girerken dengesini kaybettiğini değerlendiriyor. Yazık. Viyana FM'de Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Siz de daha fazla haber için Instagram Viyana FM, viyanafm.com web sitemizi ziyaret edebilir ve tabii ki radyomuzu dinleyebilir. Hem haber hem müziği bir arada bulabilirsiniz. Eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle. Akif Özcan Pindrinks ile devam ediyor.
1: Akif Özcan Viyana FM.

Özcan devam ediyor. Pınar Hanım, iyi akşamlar. Buradayız. Sazbuk'tan herkese sevgiler. Tüm Viyana FM dinleyicilerine İntizar'dan Darbe şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Aldım listeyi, birazdan dinleteceğim. Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Aman da aman, Hasan amca. Gaziantep'ten buradayım yavrucuğum diyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar canım amcam. Ellerinden öperim. Bir şarkı da bize çal bari diyor. Çalmaz mıyım ya Hasan amcam? Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ebru Yaşar'dan Yalnız Uyumaz şarkısını rica etmiş bizlerden. Az sonra o güzel şarkıya da yer vereceğiz. Önce bir intizar darbe, sonra bir Berkay isteğimiz vardı. Onu çalalım. Sonra Ebru Yaşar, ardından Sıla Şahin, Samet kardeşler. Sonrasında vaktimiz yeterse bir Bengü şarkısı, bir Siyam şarkısı da var. Yetiştirebildiklerimi çalacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Aşk

Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lasınız, yavaş yavaş vedaya doğru yanaşıyoruz. Yine çok güzel bir şarkıydı. Ebu Yaşar Yalnız Uyumaz radyonuzda oldu. Kehriban Hanım iyi akşamlar. Akif Bey yine çok iyiydiniz bu akşam. Artık vedaya doğru geldiniz ama ben siz programı bitirmeden bir şarkı rica ediyorum. Sefo'dan Yine Seni Severdim çalar mısınız diyor. O kendini biliyor demiş. Peki. O kendini bilen için sizden gelsin. Ben de çok severim bu şarkıyı. Tüm Sefo hayranları için de gelsin. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.

0: Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden dinledik efendim. Seninle başlar. Ben de çok severim bu şarkıyı. Epic'te dinledik. Viyana FM'de şimdi Melis Karaduman Sonum Ol geliyor. Ardından da veda edeceğiz. Sevgili Müslüm Karaaslan, selamünaleyküm Akif abi. Kolay gelsin müdürüm. Hayırlı akşamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın diye de sormuş. Gayet iyiyim. Sağ ol, var ol. Seni de gördük. Daha iyi olduk. Umarım sen de iyisindir. Sevgili Müslüm Eraslan içine gelsin bu güzel şarkımız. Az sonra veda edeceğiz.
1: Seni sevmek yavaşça işleyen bir hastalık.
2: Akif Özcan.
1: Adını koyamam.

Herkese bir kez daha sevgiler, selamlar. Geldik artık programın sonuna. Beni çok özlemişsin müdürüm, öyle duydum diyor. Müslüm, bulun bana Müslüm'ü diyor musun? Geldim en sonunda dayanamadım diyor. Ya ben de diyorum ne diyor. Müslüm'cüğüm tabii ki özlüyoruz sizleri. Her zaman katılamıyorsunuz, ben farkındayım ama olsun, ara ara geliyorsunuz. O yüzden gelince de tabii mutlu oluyorum. Mümkün olabildiğince, müsait olduğunuzca bizleri yalnız bırakmadığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Viyana FM sizlerle güzel, iyi ki varsınız. Pindirings'e katkıları için teşekkürler. Sizlere ayrı ayrı teşekkürler. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de

0: Rocky First Jam. Rocky First Jam. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sınır kapılarındaki ödeme sorunları çözüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenleme ile çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sarıkaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtti. Avusturya'da ehliyet kuralları değişiyor. Avusturya'da sürücüleri ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemeleri 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre 60 yaşından sonra C ve D sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Viyana Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası ehliyetler ise 1 yıl yerine 3 yıl geçerli olacak. Ehliyet sınavında başarısız olanların yeniden sınava girme süresi 14 günden 12 güne düşürülecek. Ancak sınavda teknik yöntemlerle kopya veya hile yapanların yeniden sınava girme yasağı 9 aydan 18 aya çıkarılacak. Ehliyetini kaybeden veya çaldıran sürücüler de polis tarafından verilen belgeyle 4 hafta yerine 8 hafta araç kullanabilecek. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Ümit Vural'dan siyasi İslam yasağına net kurallar çağrısı. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, hükümetin planladığı siyasi İslam yasağının açık ve net kurallara dayanması gerektiğini söyledi. Vural, tek tek kişilerin eylemleri nedeniyle tüm Müslüman toplumunun şüphe altında bırakılmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağına da değinen Vural, yasalara uyulması gerektiğini ancak çocukların yararının gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Vural ayrıca hükümetin Derat ile işbirliğini sonlandırmasının radikalleşme ile mücadelede boşluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı anayasa mahkemesine başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Yeni kanun nedeniyle 17.700 kişi ek işini kaybetti. Avusturya'da işsizlik maaşı alanların ek iş yapmasını sınırlayan yeni IMS düzenlemesi sonrası yaklaşık 17.700 kişi düşük ücretli ek işini kaybetti. Buna karşılık yaklaşık 10.300 kişi tam sigortalı bir işe geçti. Düzenlemenin işsizliği ne ölçüde etkilediğinin ise 2027'de daha net görülmesi bekleniyor. Nefret söylemleri nedeniyle yorumları kısıtladı. Avusturya İslam Cemaati sosyal medya hesaplarında artan nefret söylemleri, hakaret ve kişisel saldırılar nedeniyle yorumları geçici olarak büyük ölçüde kısıtladı. İGGÖ eleştiri ve farklı görüşlere açık olduklarını ancak nefret, tehdit ve hakaret içeren yorumların kabul edilemeyeceğini belirtti. Suç teşkil edebilecek yorumların kayıt altına alınarak gerektiğinde yetkili makamlara bildirileceği açıklandı. Yorumların saygılı bir tartışma ortamında yeniden sağlandığında tamamen açılması planlanıyor. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Avusturya'da kişi başına 6.311 euro kamu borcu düşüyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kamu borcu 6.311 euro olarak hesaplandı. Steiermark 8.611 euro ile en yüksek borca sahip eyalet olurken Viyana'da bu rakam 7.342 euro oldu. En düşük kişi başı borç ise 3.285 euro ile Tirol'de kaydedildi. Avusturya'da işsizlik arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En fazla artış ise 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. Bu grupta işsizlik %16,7 arttı. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Cezaevinde hücre arkadaşını öldürdü. Kerten eyaletinde bulunan Klagenfurt cezaevinde 19 yaşındaki bir mahkum hücre arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti itiraf eden 17 yaşındaki zanlının daha önce ruh sağlığı sorunları yaşadığı belirtilirken olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Viyana'da toplu taşımada yeni kısıtlamalar. Viyana'da Eylül ayından itibaren yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında sefer kısıtlamaları uygulanacak. Çalışmalardan 25, 26, 27, 49 D ve 1 numaralı tramvay hatları etkilenecek. Ayrıca U6 metrosu Floridsdorf yönünde Yeni Tuna istasyonunda durmayacak. Viyana metrosundaki feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Schwedenplatz metro istasyonunda meydana gelen feci kazada 57 yaşındaki evsiz bir adam hayatını kaybetti. Polis, Bulgaristan vatandaşı olduğu belirlenen adamın tren istasyonuna girerken dengesini kaybettiğini değerlendiriyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüzse en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haberleri. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım dedikten hemen sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Gülben Ergen ve Sinan Akçıl bizlerle birlikte olacak. Seni bulurum diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor.

Gülben Ergen ve Sinan Akçıl kulaklarımızdaydı. Seni bulurum dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum ama öncesinde günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Ardından bir güzel eser daha dinleyelim. Sonrasında mesajlara dönelim. Efendim, bu akşam için sizlere "Beterin beteri var" sözü, yaşadığımız musibeti kabullenmemize yardımcı olur mu, neden? "Beterin beteri var" sözü, yaşadığımız musibeti kabullenmemize yardımcı olur mu, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Haydi bakalım. Gülden ve Zehra bizlerle birlikte olacak. Soğuk odalar diyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Eyvallah.

Güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Öncesinde şöyle gelen mesajlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir, bilginiz olsun. Sevgili Kürşat Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Geçtiğimiz günlerde yine beni dinliyordu. Görüyorum ki kendisi de programın daimi dinleyenlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Böyle yeni isimler görmek, üstelik de devamlı görmek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, beterin beteri var sözü. Yaşadığımız sıkıntıyı küçümsemek için değil, elimizdeki güzelliklerin kıymetini bilip umudumuzu kaybetmemek için söylenir. Her ne kadar zor günler geçirsek de hayatta hala şükredecek şeylerimiz olduğunu hatırlatır sevgilerimle demiş. Evet, yani beterin beteri var sözüne aslında biz yanlış yerden bakıyoruz. Biraz kırıcı gibi gelebiliyor. O da neden biliyor musunuz? Öyle söylüyoruz da, ama iş fiile gelince gerçekten beterin beteri varmış ve biz bunun farkındaymışız gibi hareket etmiyoruz. Hani en kötüsü biziz. En kötüsü bizim başımıza gelmiş, bu şekilde davranıyoruz. Ya da birine teselli olsun diye beterin beteri var diyoruz. Ardından onu en çok gıyabında biz alaşağı ediyoruz. Hatta bazen işi gıyabına bile bırakmıyoruz. Şöyle ondan bir 10 adım uzaklaşalım. Duyar mı? Hisseder mi? Çok da takılmıyoruz. Yerin kulağı vardır diyoruz. Birinin bizim söylediğimizi bir başkasından duyabileceğini düşünmüyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bu bir güven meselesi değil. Yani ben bunu burada söylüyorum ama kimseden sır çıkmaz burada gibi bir yerden değil bu söylediğim. Onun onu duyup üzülmesini çoğu zaman umursamıyoruz. Birçok konuda maalesef hassasiyetimizi kaybettik. O da benli toplumdan kaynaklı. Benim hayatım, benim düşüncem vesaire vesaire ve bunun kabul edilmesi. Yani bir başkası da diyor ki onun hayatı haklı. Hayır abi, değil. Bence birbirine değer veren herkesin, eş, dost, akraba kim olursa, gerekli yerlerde, gerekli şartlar sağlandığında ve gerekli açıklama yapıldığında birbirinin hayatına müdahale şansı vardır abi. Çizgiyi koruyarak. Olmalıdır da. Aksi mümkün değil. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

bu gece yine sensiz kapattım gözlerimi. 3 dilek hakkım vardı düşlerimde. Ben seni ve beni sevmeni diledim. Aşk. Aşk dilemekle, istemekle olmazmış. Bilemedim. Delicesine inanmıştım sevgine. Hatırlar mısın bilmem. Bir gün gidersen aklın bende kalacak derdim. Aklın da gönlün de ele kaymış. Bilemedim. Şimdi ağlıyorum ardından gizli gizli. Güler gibi yapıyorum el aleme. Kimse bilmesin. Kimse bilmesin seni hala deli gibi sevdiğimi. Aşkımdan, sevdamdan, elene. Yeter ki sen benden kaçırma gözlerini. Kaçırma gözlerini.

İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Hemen ardından devam edelim. Şöyle WhatsApp hattımı bir kez kontrol ettikten sonra hızlı bir şekilde Instagram üzerinden gelen mesajları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Batu'nun annesi bu akşam bizlere ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. İşte aranan program. Günün sorusu geldi. Beyinler zorlandı. Cevaba gelecek olursak, beterin beteri var sözü bence kabullenmemizi daha da zorlaştırıyor. Çünkü insanlar bu sözü iyi niyetle söylemiyor. Öyleyse bile bunu öyle hissettiremiyorlar. Zannedersem zaman öyle bir yere geldi ki gördüklerimizden dolayı hissizleştik demiş. Değil mi? Olabilir aslında ya. Yani eskiden şey denirdi, illaki duyardık, benim işte güven problemim var şöyle böyle falan diye. Onu duyduğumuz insanı bir garipseyebilirdik. Yani ne yaşadı da acaba güven problemi ortaya çıktı diye. Artık güven problemi olmayan çok az insan var. Çok da haklı sebepleri var. Kimseye güvenmeye gelmiyor abi. Herkes menfaatinin, çıkarının peşinde, istisnalar haricinde. Ama asıl büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Kim menfaatinin peşinde, kim değil? Bunu düşünüp, taşınıp, belki araştırıp ona göre hareket etmiyoruz. Maalesef. Çünkü artık herkesin kendi hayatı, herkesin kendi düşüncesi, herkesin kendi osu, herkesin kendi busu olayı var.

Ama işin ucu bize değene kadar çünkü bir bencillik söz konusu. Ya işin ucu bize değince çirkinleşebiliyoruz. Zaten senin ne olduğunu biliyorduk. İşte ses çıkarmadık diye böyle oldu değil mi falan diyebiliyoruz. Onu dememek için aslında o ne olduğunu biliyoruz dediğin şeyi baştan söylemen lazım. Yapmayınca haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Kendine bile zaman zaman haklıyım diyemeyebiliyorsun. Halbuki baştan söylesen, kimseye diyemesen en azından kendi vicdanın rahat olacak ve kendine diyeceksin ki ben haklıyım ya da haklıydım. Sevgili Kader Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. 8 kişiyle beraber şu anda bizleri dinliyormuş. Yolculuk halinde. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Kulağınız radyoda ama gözünüz her zaman yolda olsun. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz açık olsun. Efendim, sorunun bendeki cevabını birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde bir güzel eser daha dinleyelim, ardından geliyoruz. Haydi bakalım.

neden anlattın? Aslında çok anlamlı bir çalışma. Hani belki öyle türü biraz farklı olduğu için insanın kendini vererek dinlemesi, eğer bu tür müzik dinlemiyorsa kendini vererek dinlemesi biraz zor olabilir, ama bunu başarabilirsen gerçekten anlamlı bir çalışma. Çünkü hepimizin hayatında yeri olan bir gerçek abi. Özellikle aşk için konuşacağım. Yani biri bize bir şey söylüyor, biz de buna inanıyoruz. İşte seni seviyorum diyor, iyi ki varsın diyor, senden öncesi aşk değilmiş vesaire vesaire. Bunlara hep inanıyoruz. Sonra bir duyuyoruz ki aynı şeyleri vakti zamanında tarihin birinde bir başkası için de kullanmış. Yani bu konu sadece aşk özelinde değil, dostluk özelinde bile olabiliyor. Bazen hiç beklemediğin, yani alaka ki, hani kimi ne kadar tanıyor ki kalkıp da bana şunun için yanlış yapsın diye düşünebiliyorsun herkesi kendin gibi gördüğünden. Sonra işin sonunda kaybeden sen oluyorsun. En çok da bu koyuyor insana maalesef. Aslında işin güzel tarafı, bence zaman zaman ya en iyisi benim, benden iyisi yok, benden ötesi boş diyebilmek. Çünkü bazı insanlar gerçekten bu olsun, bu söylensin, bunu duyalım diye uğraşıyorlar. Hani ekstra bir çabaları var. Her ne kadar onlar bunun fark edilmediğini düşünse de fark ediliyor. Ya bir bakıyorsun, en kötüsü sen olmuşsun, senden uzaklaşılmış, sana tavır konulmuş. Garip. Efendim, sorunun bizdeki cevabına gelecek olursak, öncesinde soruyu bir kez daha hatırlatalım. Dedik ki beterin beteri var sözü, yaşadığımız musibeti kabullenmemize yardımcı olur mu? Valla en azından benim olmuyor. Benim en sık duyduğum, en de sevmediğim sözlerden bir tanesidir. Çünkü söylenenle yapılanın birbirini tutmaması olayından dolayı beterin beteri var sözü bendeki kıymetini yitirmiş durumda. Bunu da tabii ki insanoğlu sağladı. Her zaman söylüyorum, insanın insana yaptığını kimse kimseye yapmaz abi. Zaten bunu kabul edip yaşasak, buradaki yanlışın farkına varıp onu düzeltmeye çalışsak, dünya üzerinde büyük oranda hiçbir problem kalmayacak. Ama maalesef yine az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bunu yapmıyoruz abi. Bize tuhaf geliyor bunu yapmak. Hani biraz inandırıcı söylense beterin beteri var diye, gerçekten canı gönülden, yürekten hissederek söylense zaten dikkate alırsın. Ama en azından ben defalarca yaşadığım için, yani beterin beteri var deyip iki adım uzaklaştıktan sonra ya tüh vah aman yapanları çok gördüğüm için, bu söz bendeki kıymetini
yitirmiş durumda. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. Aylince bizlerle birlikte olacak. Elene diyelim ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: yakışır. Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarımızla devam etmek istiyorum. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ve sevgili Gürcan abimiz bizlere kulak veriyor. Güzel de bir fotoğraf gönderdiler. Sevgili Özcan ve Taner beylerle birlikte onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Selam kardeşimi, yayınlar dilerim. Bursa'dan selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Gerçi şöyle Gürcan abiye bakınca sanki adam arka planda Britney Spears falan dinliyor da akşamları da sırf ayıp olmasın diye sevdiğinden saydığından bize eşlik ediyor gibi, Türkçe müzik dinliyor gibi duruyor. Ne bileyim. Gürcan abinin background'ı hep böyle bir Amerikan havası veriyor bana. Hani içinden sanki Michael Jackson'lar, Rihanna'lar dururken bunlar da ne ki diyor gibi duruyor ama olsun. Biz yine de sıradaki çalışmayı kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara armağan etmiş olalım. Yıldızlı geceleri yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Kerem Keskin gelsin. Senle ya da sensiz diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Kerem Keskin kulaklarımızdaydı. Senle ya da sensiz dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Gürcan abimize ve Özcan ve Taner Bey armağanımız oldu. Kardeşleriymiş kendileri. Selamlarımızı iletmiş olalım onlara da. Yalnız ön koltuktaki zannediyorum. Özcan Bey, yani ikisini görseniz şöyle bir araya gelip D-Max'e belgesel çekseler keyifle izlersiniz gibi duruyor. Bu arada umarım kanalın ismini de doğru söylemişimdir. Çünkü çok az izlediğim kanallardan bir tanesi. Ama şu bir gerçek. Hayatımda gördüğüm en Bursalı olmayan Bursalı. Evet, Mela Bedel bizlerle birlikte olacak. Vazgeçemem diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Melek Mosso bizlerle birlikteydi. Yaşamak dedikleri dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlara yayınlar dilerim. Bu akşam da sizlerleyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Bülent abimiz bizleri dinlemekte. Kardeşim selamünaleyküm, hayırlı geceler. Senin ve kulağı sende olan tüm kardeşlerimin cuması mübarek olsun demiş. Hayırlı cumalar abi, sağ olasın, hoş geldin, sefalar getirdin. Uzun zaman sonra sesini duymak güzel. Görüşmeyeli nasılsın? Vallahi keyifler yerinde, şayet buradaysak. Hayatımızda öyle çok da büyük bir problem yok demektir. Hal böyle olunca da bize daha ne olsun demek düşer. Beni sorarsan biraz yoğunum. Biraz yoğunluğum var biliyorsun. Isparta Erenler Mehteran'la programlara gidiyorum. Geçen hafta cumartesi, pazar 4 programa gittim. Mevlitler de var. Biraz yoruluyorum ama bana iyi geliyor. Vallahi abi, sosyal adamsın, ne diyeyim. Atilla Kaya'dan beterin beterini gördüm. Çalışmasını rica ediyorum. Başta sen değerli kardeşime ve tüm dinleyen kardeşlerime armağan olsun. Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Şimdi keşke şu güzel eseri yarın istemiş olsaydın da ben de şöyle rahat rahat yayınlasaydım. Taverna müziğinin en güçlü seslerinden bir tanesi olan sevgili Atilla Kaya'yı, ama bugün maalesef mümkün değil abi. Affına sığınarak sıradaki çalışmayı sana armağan etmek istiyorum. Şayet yarın fırsatın olursa tekrar hatırlat, tekrar gel bir ses ver. Programın ikinci saatini biliyorsun, o zaman yer verelim. Murat Gözlü gelsin, sana değil diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Güneş çekildi şehir sustu sonunda. Bir yabancı gölge gezer yanımda. Avucumda kalan son birkaç parça dökülür yavaşça veda tadında.

Ceylan Eltem kulaklarımızdaydı. Sertab Erener'in en güzel eserlerinden bir tanesini seslendirdik.

Saygı bir Sertab Erener projesinin bana göre en güzel performanslarından bir tanesiydi. Umarım sizler de aynı şeyi düşünerek kulak verdiniz. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Bu güzel şiiri günün gecenin bu saatine dek gözü kulağı bizde olan bütün dostlarımıza armağan etmiş olalım. Ben şiiri seslendirirken sizler de şöyle bir isimleri görmem adına nokta virgül emoji artık ne olursa biz de buradayız dercesine gönderirseniz şiirin ve akabindeki şarkının sonunda sizleri de şöyle hızlı bir şekilde selamlamış oluruz. Haydi bakalım güzel bir şiir ardından Ekrem Düzgünoğlu bizlerle birlikte olacak.

Ellerin asırlardır uzaktı benden. Belliymiş ellerin olacağın asırlar öncesinde. Unuturum dedim de olmuyor işte. Sen olmadan devam etmiyor hayat. Aklımda ne varsa unutuyorum gönlüme sen düşünce. Unuttum. Unuttum kaç kere söz verdiğimi, seni unutacağım diye. Hoşça kal sevgili. Bekletmek olmaz diyeceli. Şayet buysa yaşamak dedikleri, belki ölmek en güzeli. Belki ölmek en güzeli.

Güzel bir şiir seslendirdik, ardından Ekrem Düzgünoğlu olmuyor dedi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.40 oldu. 23'e kadar buralardayız. Ve şöyle söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde bizi dinleyen, dinlediğini belli eden isimleri bir saymak istiyorum. Perihan Hanım bizlere kulak veriyor. Gürcan abimiz bizleri dinlemekte. Gönüldaşım bizleri dinliyor. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizleri dinliyor. Leyla Hanım bizleri dinlemekte. Ahmet amcamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Vahidin Bey bizleri dinliyor. Sevgili Dinçer bizleri dinliyor. Hacer Hanım bizleri dinlemekte. Batu ve annesi bizlere kulak veriyor. Bülent abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı da şu anda bizlere kulak vermekte. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Aynı zamanda şayet bizleri duyuyorlarsa, gerçi duymuyorlarsa da gıyabında sevgili Gülşadi Hanım'a, Gülşadi ablamıza ve ailesine de selamlarımızı göndermiş olalım. Yıldız bizleri dinlemekte. Selam.

Evet, görebildiklerim bu kadar. Bu güzel çalışmayı ismini saydığım sayamadığım bütün dostlara armağan etmiş olmak istiyorum. Emre Altuğ.

Emre Altuğ kulaklarımızdaydı. Yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Gülşen bizlerle birlikte olacak. Vedadan önceki muhtemelen son çalışmamız. Ne düşünürsen o olur diyelim ardından. Buralardayız. Bu arada maalesef şarkıdaki gibi olamayabiliyor her zaman. Mesela umduğumuzu bulamadığımızda kendimizi yıpratmamak aslında. Onu da ancak şunu kabul edersek o zaman başarırız. Hayat bizim umduklarımız üzerine kurulu değil. Hayatın bir düzeni var. Ve bu düzen bazen bizim umduklarımızla denk düşüyor. O zaman ne mutlu, ama bazen düşmeyebilir. Bunu kabul edip yaşarsak bence ortada hiçbir sorun kalmaz. Haydi bakalım, güzel bir çalışma ardından veda için buralardayız.

Gülşen kulaklarımızdaydı. Ne düşünürsen o olur dedik. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çalışmayı ilk kez dinledim. Yani ilk kez dinlemediysem de muhtemelen çok eski dinlemişim çünkü hatırlamıyorum. Ama çok güzel, çok anlamlı, keyifli bir çalışma. İnsan Gülşen'in eski bazı şarkılarını dinleyince keşke böyle mi kalsaydı diyor ama Gülşen her zaman Gülşen'dir. Bence müzik dünyasının en başarılı isimlerinden bir tanesi. Kendine has bir tarzı var ve bu tarzında çok büyük bir kitlesi var. O yüzden takdir etmektir bize düşen. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'den 2 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola ki illaki etmişizdir. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Bu akşam iki güzel eserle vedamızı gerçekleştirmiş olacağız. Bir tanesi de o tatlı sesten gelecek. Kaç kere diyelim. Bir diğeri de sürpriz olsun. Haydi bakalım.

0: senin peşinde.
1: Viyana FM.
2: Aşkı meçhul.

0: Her zaman
1: en iyi.
0: En iyi.
1: En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.